iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu.

0: ve kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma, madem ki bu aşkı

ardına koyma. Madem ki sen beni terk edeceksin, elinden geleni ardına koyma.

yalnız hayalime. Sevdanı ektim kalbime. Sevdanı ektim sineme, derin ektim senin için. Sensiz yaşıyorum sanma.

dedim dün gece gelirsin diye. Gözüm kapıdaydı, kulağım sinde. Hasreti içimden silersin diye. Herkes uykudaydı, bense nöbette. Gözüm kapıdaydı, kulağım sinde.

sevdiğim güllerden aldım. Solmasınlar diye hiç koklamadım. Heyecandan kalbim duracak sandım. Nefesimi tuttum, yollara baktım. İçimde bir ümit

Serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

olsunlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun, hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Efendim günaydınlarınız olsun. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan hayırlı sabahlar olsun. Daha doğrusu şöyle ya, bir dakika, şöyle düzeltmek lazım. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. 104.6 Mersin'e frekanslarından sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan günaydınlar olsun. Evet evet. Eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan, nevi şahsından münhasır bir radyo programcısı Tolga'nın dünyasından sesimizi duyan herkese günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkanlara, yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Uyananlar uyuyanları uyandırsın. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen, en çok dinlenen radyo programı. Artık sabah saatlerinin efsanesi, fenomeni, vazgeçilmezi, tiryakilik yaratan radyo programı. Tolga Dünyası 104.6 Mersin FM'de

0: Canlarım benim, her şey yolunda mı? Uyananlar güne başlayanlar, güne Merzen'e Tolga dünyasıyla başlayanlar. Artık bunu bir alışkanlık haline getirenler, Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Aynı zamanda Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
1: Canım. Tiryakin oldum ben senin.
0: Geçtiğin canlarım benim. Nedense bir herkes uyandı mı? Herkes radyo başında yerini aldı mı? Bu biraz imkansız, ütopik bir düşünce olsa gerek. Herkesin şu saatte uyanması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar hani normal şartlar altında insanlara kategorize etmek her ne kadar doğru olmasa da hani kendi aramızda insanoğlu olarak 3'e 5'e bölünüyoruz ya. Tabii canım. Her şeyin başında önce bir cinsiyet farklılığımız var. Öncelikle insanlar kadın erkek diye ikiye bölünüyor. Bunların içerisinde tabii işte eğitimli eğitimsiz diye, varlıklı varlıksız diye, mesela çalışan çalıştıran diye, değil mi? Yani birçok şekilde bunları çoğaltabiliriz. Tabii arabası olan olmayan, evi olan olmayan. Hatta bence kategoriye şunu ekleyebiliriz. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen diye de ayırabiliriz insanlara. Tabii bunların içerisinde mesela sabah erken kalkan ama sabah kalkamayan, gece erken uyuyan ama gece uyuyamayan. Buna benzer çoğaltabiliriz. Bence insanları, ya ben size bir şey söyleyeyim. Bence insanları zaten kategorize edeceksek böyle kategorize edelim yani. Tabii canım, yani diniyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle, inancıyla değil de işte sabah erken kalkan, kalkmayan diye mesela. Tabii canım, mesela akşam erken yatan, yatmayan gibi mesela. Mesela şöyle bir ayrım da yapılabilir. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen falan. Ya bunun için çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bence insanlar bunu şey yapabiliyor. Yani Tolga dünyasıyla güne başlayan insanlar zaten daha mutlu oluyor, daha enerjik oluyor. Onu anlayabilirsiniz. Mesela böyle birini gördünüz, enerjik, hiperaktif, böyle afyonu patlamış, tamam mı? Hani böyle güler yüzlü böyle, tamam mı? Deyin ki bu işte erken kalkmış, yol almış, güne Tolga dünyasıyla başlamış. Ama diğer tarafta mesela görmüşsünüz adam böyle, adam veya kadın fark etmez, böyle uykusunu alamamış, böyle kaşları çatık, dişleri sıkık. Hani böyle bir mutsuz, anlatabildim, bir bedbaht. Böyle bir can sıkkınlığı, böyle bir problem falan var böyle. Belli negatif enerji veriyor. Ona şey diyebilirsiniz, işte bu Tolga dünyasıyla güne başlamamış diye. Tabii ya. Canlarım benim. Yağmur yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga dünyasındasınız. Evet, diğer klasik radyo programcılar gibi şey yapmak güzel olur bence. Yani öncelikle sponsorumuz Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Öncelikle buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani diyerek bağlamamız lazım.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, programımızı Yağmur Catering yemekçilik sunuyor.
2: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, sulu yemek ve kahvaltı ürünlerinde ilk tercihiniz Yağmur Catering yemekçilik.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
2: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet, Yağmur Catering yemekçilik, yılların tecrübesi, Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Postane yanında hizmetinizde. Hayırlı işler, bal kazançlar.

0: o zaman molamıza gidelim mi? Bir mola verelim. Tabii sizler bu esnada Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga takip ediyorsunuz. Molamızı veriyoruz. Çayımızı kahvemizi alıp geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Tatil bitiyor. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ve efendim işte duyduğunuz gibi Tolga Dünyası devam ediyor. Uzun bir aradan sonra, upuzun bir aradan sonra her ne kadar duyurmuş olsak bile hani duyuruyorduk az kaldı geliyoruz falan filan gibisinden yani tam olarak şunu paylaşıyorduk sizlerle.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hey hey.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Duydunuz mu? Ne diyor? Tolga Dünyası diyor. 21 Eylül'den itibaren diyor. Her sabah diyor Mersin FM'de diyor. Demek ki neymiş efendim? Aha da bugün 21 Eylül'se, aha da burası Mersin FM'se, aha da Tolga Dünyası programdaysa, aha da Tolga mikrofondaysa o zaman uzun bir aradan sonra. Ama ben veda ederken söylemiştim. Hani okullar kapandığında Tolga Dünyası sezon finali yapıyor. Okullar açıldığında yeniden görüşürüz diye. Biraz rötarlı oldu ama biliyorsunuz geride bıraktığımız bir hafta içerisinde best of'ları dinlediniz. Ama an itibariyle Eylül'ün 21.sinin sabahından 21 Eylül'ü pazartesi sabahından ya Allah bismillah gün.

olsun, gününüz aydın olsun, sabah şevleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. Eylül'ün 21'i canlı canlı talk.

Koskoca bir yazı geride bıraktık. Ne günlerdi onlar be. Yani daha dün gibi böyle sanki yeni yeni şeye başlamıştım. En son veda etme haftasındaydım. Haziran'ın ortalarında falan. Ama işte yaz geldi geçti. Koskoca bir mevsim yedik ya. Haziran'ıyla, Temmuz'uyla, Ağustos'uyla hatta Eylül'ün bayağı bir kısmını da yemiş olduk. 14 Eylül'de okullar başladı. 14 Eylül'de daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli

Yani geçen hafta bugün okullar startını verdi. Öncesinde uyum haftası falan filan. Normal şartlar altında benim de geçtiğimiz hafta başlamam gerekiyordu. Yani bunun birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi bir takım elde olmayan teknik nedenlerden ötürü. Bir diğeri işlerin yoğunluğu. Ya hepsi palavra bunların. Gerçeğini söyleyeyim mi? Tamamen başına buyruk olmam. Hesap verilebilir bir şahıs değilim ya. Biraz şey mi acaba ya, böyle kafama göre istediğim gibi. Ben canım ne zaman Tolga, ne zaman canım ne zaman nerede Tolga program var mı, kafama göre Tolga ne zaman başlayacağım programa, canım isterse başlarım. Yok onlara kaldı. Tabii ki de dinleyicilerim de bunu çok iyi biliyor. En kısa zamanda elimde gelen imkanlara da zorlayarak anında şu anda 21 Eylül itibariyle Tolga Dünyası canlı yayınıyla radyonuz Mersin FM'de. Tabii şimdi konuşacağız. Yazın neler yaptık? Sosyal medya var artık. Birbirimizi takip ediyoruz. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi görüyorum. Yakından takip edenler var. Yaz döneminde görüştüklerim var. Yaz ayı içerisinde görüştüklerim var. Ya takip edenler biliyorlar, ben buralardaydım, Mersin'deydim biliyorsunuz. Yani şöyle, normal şartlar altında program biliyorsunuz Ankara'dan yapıyorum, Ankara'dan Mersin'e gönderiyorum. Yaz boyunca Mersin'deydim biliyorsunuz, Çeşmeli, Liparis Sans'te. Geri de Ankara'ya döndüm aslında, geçtiğimiz hafta Ankara'ydım fakat hafta sonu yine geldim, buradayım. Yani şu an Mersin merkezden dinliyorsunuz ama bu yeniden Ankara'ya dönmeyeceğim anlamına gelmiyor. Yani şu an Mersin'deyim. Merak eden varsa bu programı sizlere Mersin merkez stüdyolarından yapıyorum. Ama tabii ki de Ankara'ya döneceğim tekrardan yarın öbür gün. Ha, Ankara'ya böyle bir emanet varsa kargo margo falan, turşu murşu, salça malça falan gönderecekseniz gereken yapılır yani.

Yazın kim neredeydi, ne yapıyordu konuşacağız ama ben Çeşmeli'deydim. Çeşmeli deyince aklımıza ne geliyor? Çeşmeli kasabı geliyor. Çeşmeli kasabı deyince ne geliyor? Veli geliyor, Veli Sandal geliyor. Sadece Veli Sandal değil ya, aynı zamanda Adem Sandal geliyor. Adem Veli Sandal kardeşler. Çeşmeli'de yaz boyunca, yani yaz boyunca siz programı dinleyemediniz. Hani Tolga nerede, ne yapıyor acaba diye merak edenleriniz vardı ama ben Adem ve Veli kardeşlerle sık sık görüştüm. Yani sadece ticaret olarak düşünmeyin. Hani onların kasabı var. Hani ben gidiyorum oradan alışveriş yapıyorum, mangal yapıyorum falan diye düşünmeyin. Aynı zamanda dostlarımız ya. Canımız sıkılınca sohbete gidiyorduk. Çay içiyorduk beraber. Muhabbet ediyorduk. Tabii canım, öyle değerli dostlarım ki. Yani neye ihtiyacınız varsa. Alo Veli, araba lazım emrinde abi. Alo Veli, ev lazım emrinde abi. Alo Veli, para lazım. İbanını gönder abi. Alo Veli. Oğlum şey lazım, hallederim abi, onu da çözerim abi. Sevgili Veli ve Adem Sandal kardeşlere, Çeşmeli kasabına ve Adem Veli Sandal kardeşlerinin nezdinde Çeşmeli halkına, Çeşmeli yaşayanlarına selam olsun, hayırlı sabahlar olsun, bol kazançlar olsun, iyi günler olsun, iyi ki varsınız. Veli Sandal, Adem Sandal, iyi ki varsınız, iyi ki tanımışım sizi. İyi

0: Selam dinleyici. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Evet evet, hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye, hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye, hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz diye. Tolga Dünyası 21 Eylül'de diye. Aha da işte geldi 21 Eylül. Aha da Tolga Dünyası canlı huzurlarınızda. Canlarım benim. Konuşacağız. Yazın neler yapıldı, kimler nereye gitti, neler yaşandı. Yazı beraber böyle bir masaya yatıracağız. Daha Mersin'de yaz devam ediyor ya. Dediğim gibi ben geçen hafta bir Ankara'ya gittim aslında. Hani 3-5 gün oradaydım, sonra tekrar geri geldim. Ama geri gideceğim. Abi Ankara'ya kış geldi ya. Yani ben gittiğimde yağmur falan, hatta sarı uyarı falan veriyorlardı ya. Ya bildiğiniz hırka falan giydik yani, düşünebiliyor musunuz? Yani bir bakın şu anda Mersin'in şu sıcak, nemli havasına, terleten havasına bakın, şu andan bahsediyorum. Güneşin doğduğu yerlerde, ki birçok yerde doğdu. Güneş ışınının direkt uğradığı yerlerde bir ter var, bir sıkıntı.

0: bir problem var. Farkındasınız değil mi? Ama Ankara'da öyle değil abi. Ankara'da üşümeye falan başladı insanlar ya. Gece battaniye falan işi başladı yani. Ha tamam, önümüzdeki süreçte tekrar bir ısınacaktır ama Mersin'imiz işte ya. Canım memleketim ya. Bir başkadır benim memleketim. E bu kadar sıcak olmayaydı, insanlar burada nasıl tatil yapacaktı? Nasıl denize girecekti? Nasıl kızgın kumlardan serin sular alacaktı? Nasıl havuzlara girecekti? Havuz başında güneşlenecekti, limonata yudumlayacaktı? Yani Mersin bu kadar güzel olmayaydı, bu kadar sıcak olmayaydı. Tolga nasıl yazı, koskoca yaz mevsimini nasıl Çeşmeli'deki tatil sitelerinde geçirecekti? Üç çocuğuyla beraber nasıl eğlenecekti ya? Soruyorum size ya. Ha? Hayır, bir değil, iki değil, üç baba. Yani şimdi nerede eğleyeceğim bunları? Hani çocuk parkına falan götürüyorsun belli bir süre, tamam. Luna Park'a götürüyorsun, tamam. Hani tema parka falan götürüyorsun, hepsi okey de abi 3 ay diyorum ya. Bak çocuk 1 değil 2 değil 3. Yaz mevsimi 1 değil 2 değil 3 yani. 3 çocuk 3 ay boyunca, anlayacağınız üzere buralardaydık. Bilenler biliyor. Ama güzel ki Allah aşkına, ben her zaman şunu söylerim. Yani güzelliği şunu bundan ziyade sağlık abi. Allah aşkına elhamdülillah tek parçayız. Büyük ağır bir sağlık sorunumuz yok. Rabbimin hikmetiyle, Rabbimin hidayetiyle, Rabbimin merhametiyle Allah'a şükürler olsun ki sağlığımızda, saatimizde bir problem yok. Yani kazasız belasız yazı atlattık. Yani darısı ömrümüzün geri kalan kısmına inşallah kaza bela. Tolga ne kazası ne belası olan falan diye soranlar varsa abi, üç çocukla yani hakikaten güne başlamak bile mucize. Üçü de erkek bu arada, bilenler biliyorlar. Şimdi yazın dediğimiz gibi çok şeyler yaşandı. Programa girmeden öncesinde Cumali Usta'yla bir görüştük. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Tabii Cumali Usta'yla bir istişare yaptık yani. Cumali Usta'yı biliyorsunuz değil mi? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'dan bahsediyorum ya. Tabii ki de. Cumali Usta. Cumali Usta'dan bahsediyorum. Bir istişare yaptık, devam dedi, kaldığımız yerden dedi, tüm hızıyla dedi. Peki abi dedim, nedir dedim bu kampanyalar falan dedim, nasıl oluyor dedim, yani devam mı dedim. Yine 3 çeşit yemeğe falan.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Az önce teyit ettim. Az önce teyit ettim abi dedim, 3 çeşit yemek dedim, 200 lira dedim, devam mı dedim.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Devam Tolgacım dedi, halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla 3 çeşit yemek sadece 200 liraya devam dedi. Vay be. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Yani her zaman da para kazanmayalım, biraz da insan kazanalım dedi.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ekonomi almış başını gitmiş. Mazotun fiyatı 100 lirayı geçmiş. Cuara sağlığa zararlıdır ama bir paket cuara 120-150 lira olmuş. Ama Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Üstelik yanında limonu biber ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, detaylı bilgiyi alın. Sipariş de verin, bir bağlantı da yapın ha. Yağmur Yemekçiliğe, Cumali Usta'ya ve ekibine kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah.

la la la la la la la la la la la la la. Ya sormayın. O anda bir boşluk oldu, farkındayım. Klima ile uğraşıyordum. Yani Mersin'de hala klima çalıştırılıyor. Çok enteresandır. Hakikaten klima ile uğraşıyordum. Şey yaptım ya, bu pervane direkt gelme. Ha şimdi oldu. Hani ne diyor, kanat mı diyorlar buna, bir şey diyorlar. Hallettim ya. Ya benim elimin deyip de halledemedim, bir şey olur mu? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi kimler radyo başında, kimler dinliyor, kimler güne Mersin FM'de Tolga Dünyası'yla başlıyor diye şöyle bir bakıyorum. Gelen mesajlar var, dinleyen dostlarımız var, biz de dinliyoruz diyenler var. Bunlardan içerisinde esnaf kardeşlerimiz de var, arkadaşlarımız da var. Mesela böyle pazarlarda esnaflık yapan da Nihat var, Nihat. Nihat abi, Nihat abi, Nihat abi var. Namı değer çorapçı Nihat. Ya biz öyle biliyoruz, bilmiyorum başka bir şey var mı ama Nihat abi. Günaydın Tolga, hayırlı sabahlar, hayırlı işlerin olsun deyip yazmış, göndermiş. Dinliyorum diyor yani ha. Yani kulağım sende diyor yani ha. Gözüm üstünde diyor yani ha. Evet Nihat abi. Nihat abi. Evet evet, yani muhtemelen Mersin'de salı, cuma, cumartesi pazarları var değil mi? Salı pazarı Mezitli'de, cuma, cumartesi Polcu'da. Oraya tezgah açan bir sevdiğimiz dostumuz, abimiz çorapçı Nihat abi. Ve tüm esnaf arkadaşlarımıza günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun pazarcı esnafı. Çorapçı Nihat ve esnaf arkadaşları. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Bir diğer esnaf arkadaşımız Fatih. Fatih Öz. Fatih Öz radyo başında. Fatih Öz de pazarlarda su arıtma cihazı satıyor. Gel vatandaş, gel su arıtma cihazına gel. Aslında öyle yapmıyor da. Yani bir zamanlar pazarladığını biliyorum. Evlere gidiyordu. Şimdi canım abim, bu makinayı takıyoruz evinize. Yemin ediyorum var ya, bu makinanın arıttığı suyla içilen sudan, harbiden diyorum, bu sudan içenlerin ikiz çocuğu oluyor. Bak söyleyeyim size bak. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bu sudan içiyorsun abi, gençleşiyorsun diyorum sana. Tabii canım ya. İçerisinde C vitamini, D vitamini, B vitamini, A vitamini, bütün vitaminlerin familyası var abi. Sen ne diyorsun ya diye böyle. Fatih Öz. İşe bir dönemler pazarlamayla başladı ama ne kadar şanslı ki. Pazarlamayla başlayıp bir işletme sahibi, şirket sahibi, bir holding sahibi olabildi ya. Orion su arıtma sistemleri. Orion su arıtma sistemleri, Ak su arıtmadan Fatih Öz. Bak Fatih'in şansı var. Akranız, aynı kuşağın çocukları, aynı kuşağın gençleri, aynı kuşağın iş insanlarıyız. Çok ortak özelliğimiz var. Şimdi çok şanslı. Hani mesleğe böyle basamaktan, birinci basamaktan başlayıp da zirveye çıkabiliyor. Şimdi ben de Fatih'in yıllar önce pazarlamacılıkla başladığı sektöre ben de radyocu olarak girdim. Aynı anda mesleklerimize başladık. Ama bakınız Fatih Öz Holding sahibi. Personelleri var böyle 50'ye yakın, tamam mı, böyle acayip bağlantıları var. Şehirler arası, uluslararası böyle ticaret yapıyor. Su arıtma cihazı işinde artık marka oldu. Kral yani. Ama radyocu Tolga'ya bakın, mesleğe başladığı ilk günde olduğu yerde. Çünkü neden? Hani Fatih Öz diyor ki, la bu ne ki oğlum, bu arıtma cihazını ben de yaparım lan. Ne var oğlum lan? Altı üstü yani iki vida değil mi, sıkıştırır yaparım diye. Ama ben, biz

0: şey yapamıyoruz radyocular. Bizden gidelim şuraya bir radyo açalım. Öz Mersin FM yapalım mesela. Böyle bir şansı. Şuradan bir dükkan tutarız. Kirası 5000 lira veririz. Bir dükkan tutarız 5 liraya. Bir de masa atarız. Öyle bir durum olmuyor işte radyoda. Evet. Ulan ben de pazarlamacı mı olsaydım, ne yapsaydım? Gel vatandaş, gel. En iyi su arıtma cihazları burada. Öz Orion su arıtma cihazlarıydı. Öz Orion. Nazar olsam bile değmem sana. Sevgili Fatih Öz, kızı Bade ve oğlu Mustafa ile birlikte okul yollarında. Şimdi tabii eğitim öğretim yılı henüz yeni başlıyor. Şu an Fatih bırakıyor çocukları. Ama önümüzdeki süreçte bir servis mervis bir şey yapacaktır diye tahmin ediyorum. Bir sesli mesajını dinleyelim ama burada bir tesisat yok. Bak şöyle yapabiliriz. Şöyle dur.
1: Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Ha. Servise devam ki.
0: Ya işte aynen öyle. Servis olunca. Zaten Allah razı olsun Mustafa'dan, Bade'den. Eğer ki Fatih onları okula bırakmayacak olsa mümkün değil dinlemesi. Yani bir geçen sezonda Haziran öncesinde bir kere mesaj almışımdır belki. Ama çocukları okula bırakınca mecburen dinliyor. Mecburen dinliyor diye şey yapalım.
1: Yok kardeşim, yok.
0: He. Ne yok abi? Yok olan ne? Neye yok dedi, bu açma mı diyor? Arıtma cihazı açma mı diyor yani? Onu mu diyor bana? Peki. Sevgili Fatih Öz ve çocukları Mustafa ve Bade'ye, Öz ailesine günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aynı zamanda Aksu arıtma sistemlerinden dostlarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bol kazançlar olsun inşallah. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Dur, az önceki yok kardeşimin açılımı gelmiş. Merak ettim niye yok dedi ama anlamadım.
1: Trafikteyim kardeşim, yazarma yoruma bizi.
0: Tamam.
1: Efe Çağ Üniversitesi'ne gidiyor. Bade'de Bozcu'da Evliya Çelebi'ye gidiyor. Maalesef oraların servisi yok.
0: Ha tamam, anladım. Çocuklar büyüdü diyor yani. Çocuklar büyüyünce diyor bizde diyor mecburen diyor onlara diyor. Üniversiteye falan olunca diyor servis yok diyor, ben diyor götürüp getireceğim diyor. Vallahi Fatih'im, bu habere üzüldüğümü hiç söyleyemeyeceğim. Hiç bu habere üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Demek ki her sabah mecburen dinleyeceksin gibi. Aksu atma Fatih Öz. Hayırlı işler bol arkadaşlar. Wi-Fi'ci Mehmet de radyo başımızda. Wi-Fi'ci Mehmet. Wi-Fi'ci Mehmet yine her yaz olduğu gibi bu yaz da internet sponsorumuz oldu. Arat Wi-Fi'den Mehmet. Yani bir yaz boyunca Çeşmeli Mahallesi Lipari Sans listesinde yine internetsiz komadı bizi. Sonra dedi ki ya Tolga'cığım dedi, ne olur dedi senin internetini biz yapalım dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Teşekkür ediyoruz Wi-Fi'ci Mehmet ve ekibine. Teşekkür ediyoruz Arat Wi-Fi'ye, Gesnet'e ve tüm ekiplerine selam olsun. Ya her ne kadar Arat Wi-Fi'nin sunduğu Tolga dünyası olamasa da şey gibi düşünün. Böyle milli takımlarda falan şey oluyor ya. İşte göğüste bir marka yazılıyor, sırta bir marka yazılıyor, kola falan. Arat Wi-Fi de bir yerlerde, şurada bir yerde yazıyor. Ana sponsorumuz Yağmur Catering Yemekçilik Cumali Usta. Yan sponsorumuz Arat Wi-Fi, Wi-Fi'ci Mehmet ve ekibi, hayırlı sabahlar olsun. Aman dur, adam internetimizi ayarlıyor. İnternetimizi falan kesmesin sonra. Aman diyeyim, sakata gelmeyelim ha. Aman ha. Ben aman de çoktan kalan. Dur ya, bu şarkıyı başa alacağım. Huzur radyodaymış, huzur. Huzur Türkmen. Ya şimdi az önce dedim ya, yazın buradaydım işte Çeşmeli dedim. İşte dediğimiz gibi Cumali Usta, işte Çeşmeli Veli falan görüştük diye. Ya bizim huzur var, tamam mı? Huzur bu arkadaşlardan daha da eski tanıdığım bir arkadaş. Huzur Türkmen ya. Şavak'tan Huzur Türkmen. Ulan arkadaş, yani ben bu adam kadar hayırsız bir arkadaş görmedim ya. Yemin ediyorum bak, koskoca bir yaz diyorum ya. Haziran diyorum, Temmuz diyorum, Ağustos diyorum. Eylül'ün de diyorum bak yarısından fazlası diyorum. Buralardayım diyorum. Ulan Huzur Türkmen bir arasın. Ulan Huzur Türkmen bir arasın desin, selam aleyküm abim nasılsın iyi misin desin. Lan Huzur Türkmen bir arasın abicim nerelerdesin görüşemiyoruz desin. Huzur Türkmen abi konum

geliyorum desin. Ya huzur arasın bir desin ki abicim konum attım gel misafirim ol. Nerede ya? Ulan bu çocuk var ya eskiden daha da vefakardı. Daha önce manita mı yaptı, evlenecek mi, ne oluyor buna böyle, ben anlamadım ya. Şimdi huzur manita yapsın da şey diyeyim huzura. Ne oldu lan? Manita yaptım, burnun kalktı ha. Hayırdır oğlum? Yok bu ilişkiye. Hayırdır oğlum lan? Dur şey yapsın da huzur, yarın bir gün bir ortam olsun da. Huzura şey diyeyim. Hayırdır oğlum lan? Manita yaptım, bizi unuttun oğlum. Eskiden böyle değildin, ne olacaksın? Huzur Türkmen. Huzur Türkmen huzurunun ve mutluluğunun fotoğrafını paylaşmış bizlerle. Biz de genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Eski dostum, eski arkadaşım, çok sevdiğim Huzur Türkmen'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

0: sana. O zaman şöyle yapalım, mola verelim, kahvemiz bitmiş, kahvemizi alıp gelelim. Instagram radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram radyocu Tolga takiplerinizi gönderin. Şimdi bir mola verelim, mola dönüşü tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor, ediyor. Yağmur Catering yemekçiliği.

Neler yaptınız? Nasıl geçti? Bir yaz boyunca ayrıydık ya. Yaz bitti, geri döndük biz, geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz neler yaptınız? Nasıl geçti? Neler yaşadınız bilmiyorum ama. Ya şöyle, biliyorsunuz ben halkın içindeyim. Halkın içinden bir kişiyim. Yani biliyorsunuz ben halkın ta kendisiyim. Biliyorsunuz ben hep sizlerle beraberim. Yani şimdi bir şey oluyor böyle. Radyo programcısıyım, uzun yıllardır yapıyorum. Buradan çok dostluklar edindim. Böyle dönemsel olarak da tanıştığım insanlar da oluyor. Yani bu yazda birçok dostumla, daha önceden sadece program aracılığıyla tanıştığım birçok insanla karşılaşma imkanım oldu. Haşrolma imkanım oldu. Muhabbet etme imkanım oldu. Yani bunların bazılarını biliyorsunuz. Şimdi Ender'i biliyorsunuz. Geçen yayın döneminde damga vuran kardeşim. Onunla denk düşemedik. Ya Ender, oğlum ben 3 ay boyunca buralardaydım, yazlıktaydım. Ama seni denk düşemedik. Ama denk düştüğümüz insanlar oldu. Bunlardan bir tanesi de Hacı abimizi bilenler bilir ya. Hacı abimiz, Tolga Dünyası'nın kadrolu polis memuru Hacı abim. Evet, ama Hacı abi emekli oldu. Devlet memurluğunu bıraktı, artık emekli oldu. Günü geldi. O kadar çalıştı, o kadar emek verdi. O kadar emek verdikten sonra da yeter artık dedi. Ama yeter artık dedikten sonra da şey olmadı, bırakmadı çalışmayı. Zaten emekli olmasının nedenlerinden bir tanesi de gelen teklifti. Hani ben yazın Çeşmeli bölgesindeydim ya, Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi. Hani bu tatil sitelerinin, tatil köylerinin ne olduğu Çeşmeli var ya böyle. Hani böyle deniz kenarı, sahil, plaj, kumsal. İşte orada Liparis Sansli'deydim ben. Komşularımız var orada, Liparisler var. 3 var, 1 var, 2 var, 4 var falan. Hacı abimiz de Liparis 5'teydi. Tabii ki de gittik yanına, tabii ki de tanıştık, tabii ki de haşrolduk. Tabii ki de muhabbet ettik sevgili Hacı abimizle. Hacı abimizin emekliliği hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevi hayırlı uğurlu olsun. Liparis 5'in müdürü sevgili Hacı abimize ve ekibine, Liparis 5 emekçilerine, Liparis 5 site sakinlerine, yazlıkçılarına, günübirlikçilerine, tatilcilerine, Hacı abimize ve dostlarına da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. İnşallah Hacı abimizin ömrünün geri kalan kısmı ilk kısmından daha iyi geçer, mükemmel geçer. Çünkü düzgün, kaliteli, mükemmel bir insan, bir dost, bir abi kazandık. Selam olsun Hacı abiye ve dostlarına da buradan. Selamımızı gönderelim efendim. Evet evet, şimdi geçtiğimiz hafta programın best of'ları vardı. Best of'lara mesaj gönderenler de vardı tabii ki. Onlardan bir tanesi de Aziz Gilir. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Ben Beta Enerji'den Aziz Gildir. Hoş geldiniz diyor. Arkadaşlarım İbrahim, Halil ve Mehmet beraberinde sabahları sizi dinliyoruz diyor. Selamları var, işe gidiyoruz birlikte. Sizi dinlemek aracılık, iyi ki varsınız diyor. Beta Enerji, İbrahim, Halil, Mehmet. Beta Enerji, Aziz Gildir. Beta Enerji, İbrahim, Halil, Mehmet. Beta Enerji Adana firması. Mersin'de çok bağlantılar alıyor, gidip geliyorlar. Geçen haftaki Best of programa mesaj göndermiş Aziz Gildir ve ekibi. Beta Enerji'den İbrahim'in, Halil'in ve Mehmet'in selamını aldık. Aleyküm selam. Beta Enerji'ye, Aziz'e, İbrahim'e, Halil'e ve Mehmet'e ve tüm dostlarına da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifleri hayır olsun inşallah. Kazasız.

0: günahsız cezasız hayırlı yolculuklar olsun.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda uzaklara gitmeyin, kara kara düşünmeyin. Hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de yine çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet, 1995'ten bu yana tam 31 yıldır Cumali Usta işletmecilerinde Yağmur Catering yemekçilik Tırmıl Sanayi Sitesi PTT yanında. Sipariş telefonu not edin, bence arayın, bence karlı çıkaracaksınız, söyleyeyim.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Numarayı kaydedememiş olabilirsiniz, artık devir teknoloji devri, sanal medya var. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip etmek suretiyle oradan da irtibat kurabilirsiniz ve bundan sonra da işletmenizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik'ten gönül rahatlığıyla isteyebilirsiniz. Abi sen gidişine de.

Şimdi tabii dediğimiz gibi Tolga dünyasında kaybolmayan mesajlar var. Onlardan bir tanesi de dekor oto döşemeden Süleyman Cin'in mesajı. Dekor oto döşeme Süleyman Cin geçtiğimiz hafta yayınlanan Best of programlara mesaj göndermiş. Sevgili Süleyman Cin de geçen sezon yine bizi yalnız bırakmamıştı. Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi esnaflarından Süleyman Cin. Dekor oto döşemeden Süleyman Cin. Şey yazmış ya, seni bize kavuşturan Allah'a hamdolsun demiş. Lan var böyle bir şey. Selam olsun Yusuf Kılıç Mahallesi'ne. Selam olsun Toroslara. Şimdi Toroslar dedik, Yusuf Kılıç dedik, dekor oto döşemeden Süleyman Cin dedik. Yalçın atıcı yapmadan geçmeyiz ya. Süleyman Cin, Yalçın Atıcı'ya ulaş. Yalçın Atıcı dedi ki, Yalçın Atıcı dedi ki 3-5 dakika içerisinde Tolga dünyası buraları yakacakmış de, söyle ona. Ara ara Yalçın Atıcı'yı ara. Tolga'nın selamı var de. Aç radyonu de, Tolga buraları yakacakmış de, söyle Yalçın'a ya. Süleyman Cin, Yusuf Kılıç Mahallesi, Toroslar. Yani Tolga dünyasında kaybolmayan mesajlarda Mehmet Avşar'ın mesajı var. Tolga abim günaydın be Mehmet Avşar. Avşarlar kuru yemişler, selamlar olsun, seviliyorsun abim diyor. Avşarlar kuru yemiş. Avşar.

Kar Kuru Yemiş'ten sevgili Mehmet. Her ne kadar geçtiğimiz haftaki Best of programlara denk düşse de Tolga dünyasında kaybolmayan mesajlar olduğu için bugün mesajını okuyoruz. Sevgili Mehmet kardeşimiz, Avşarlar Kuru Yemiş ve ekibine ve tüm şubelerine, çalışanlarına günaydınlar. Bu arada Avşarlar Kuru Yemiş'in Mehmet'i Cin Ali'yi de selam göndermiş. Bizim Ali ya, Ali Gezen ya. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden Ali Gezen'den bahsediyor ya. Avşarlar Kuru Yemiş Mehmet. Avşar günaydın, hayırlı sabahlar. Hadi yapalım birlikte, bir yerimizde duralım mı? Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin. Otur da söyle.

Vay vay vay vay vay vay. Ender, geçtiğimiz sene bayağı interaktif bir şekilde, geçtiğimiz sezon daha doğrusu, programa müdahil olan sevgili dostumuz, sevgili Ender de bugün programa müdahil olmuş. Günaydın abi, selamlar, hayırlı sabahlar diyor. Günaydın Ender, durumdan fark ettim başladınız diyor. Bak işte böyle, Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarasını kaydettiğiniz takdirde durumdan Tolga Dünyası'nın başladığını fark edebiliyorsunuz Ender gibi. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi kaydet sen de, hem WhatsApp'tan mesaj gönder, hemen WhatsApp'tan mesaj gönder, sonra numarayı kaydet. Tolga Dünyası WhatsApp numarası diye kaydet, tamam mı? 0546 977 84 32. Sevgili Ender kaydetmiş, durumdan fark etmiş. Adana'dan da Karasal diyor, dinliyoruz diyor, iyi yayınlar diyor sevgili Ender. Adana'ya da günaydınlar. Adana'ya da hayırlı sabahlar. Sevgili Ender'e ve dostlarına, Ender'i bilmeyenleriniz var mı? Ender Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda, Yenice'de. Selam olsun tüm emekçilere. Yenice'ye, Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı'na günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim.

0: bir kere daha vereyim de sorumluluğumu atmış olayım. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Instagram radyocu Tolga. Molaya gidiyoruz. Mola dönüşü buradayız. Ayrılmayın, hemen geliyoruz efendim. Hemen geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: burda, burda. Burda, burda. Burda, burda, burda. Burda, burda. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burda. Burda, burda. Akşam oldu. Aslında bunu şey yapsak mı ya? Sabah oldu. Yine bugün Tolga nerede, nerede, nerede dinleniyor? Buna benzer bir şey yapmak lazım ya, harbiden. Yani şimdi bu sezona şey yaptık, dur onu bir daha dinleteyim size. Bu sezona hazırsanız başlıyoruz da falan girdik böyle, güzel oldu, bayağı hoşuma gitti benim. Umarım siz de beğenmişsinizdir tanıtımlarda falan. Bir şekilde duyurmamız lazımdı geleceğimizi, geliyor olacağımızı. Böyle duyurmayı tercih ettik. Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi şöyle. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: 21 Eylül'den itibaren dediği bugün, her sabah 7 dediği bu zaman dilimi, Mersin dediği bu frekans, Tolga Dünyası dediği dinlediğiniz program. Efendim günaydın bir kere daha. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu sezonda yine Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga
4: Yağmur
0: Dünyası.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii ki de çok talep vardı. Tabii ki de çok istek vardı. Tabii ki de çok ilgi vardı. Tabii ki de çok böyle biz de olalım. Biz de ihaleye katılalım, biz de teklif verelim, biz de seninle çalışalım, biz de güzel şey yapalım falan diyen oldu ama Cumali Usta yine her zaman olduğu gibi yaptı yapacağını, kim ne veriyorsa bir fazla dedi ve işte yine Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası geçen sezonda bıraktığımız yerden devam ediyor. Tabii araya bir yaz girdi. Bir yaz sezonu, bir yaz mevsimi, bir yaz olayı falan girdi. Ama sonrasında yeni yayın dönemi dediğimiz olay işte ya. Tam da yeni yayın dönemi. Yeni yayın döneminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta program tekrarlarına mesaj gönderenlerden bir tanesi sevgili Sinan'dı. Yani Best of program vardı geçen hafta. Okulların açıldığı hafta, 14'ünün haftası, 14 Eylül haftası Best of'lar yayınlandı. Sevgili Sinan

denk düşmüş. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Okul zamanlarında görüşüyoruz demiş. Yeni yayın evimiz hayırlı olsun Sinan. Sinan Türüt'te programımıza WhatsApp mesajla müdahil olanlardan sevgili dostumuz. Geçen hafta Best of'a denk gelmiş ama bugün canlıya belki de denk gelememiş olabilir. Sinan Türüt'e ve ailesine de selamlar, günaydınlar. Tolga dünyasında kaybolmayan mesaj yapmışlar. Yani o gün olmasa bile bir gün mutlaka okunur diye tahmin ediyoruz. Öyle ümit ediyoruz yani. Sevgili Şevmuz da geçen hafta Best of programlara mesaj gönderen dostlarımızdan bir tanesi. Şevmuz dur değil. Geçtiğimiz hafta Best of'a denk gelmiş. Biz de bu sabah canlı yayınımız, yeni yayın dönemimize başladığımız günün sabahında kendisine günaydın diyoruz. Günaydın Şevmuz. Hayırlı sabahlar. Yeni yayın dönemine bugün itibariyle başladık. Yeni yayın dönemi. Hem sponsorumuz Yağmur Yemekçiliğe, hem ben programı yapan sunan Tolga'ya, hem de tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine hayırlı olsun, hayırlı olsun. Yeni yayın dönemi deyip geçmeyin. Ha, acaba bu sezonda bizde neler bekliyor olacak? Göreceğiz hep birlikte. Güzel bir sezon olacağına inanıyorum ya. Bence güzel olacak. Bence her şey mükemmel olacak. Tabii canım ya. Güzel bir sezon bizi bekliyor olacak yani. Tolga Dünyası'ndasınız. 21 Eylül canlı yayın.

0: boşver.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Duyanlar duymayanlara, bilenler bilmeyenlere söylesin. Tolga Dünyası 21 Eylül Pazartesi sabahı canlı yayınıyla Mersin FM'de. Yeni yayın döneminin ilk gününün sabahı. Yani sezon finali verdikten sonra birçoğunuz dinleyemediniz, karşılaşamadık, muhabbet edemedik ama dostlarımız vardı görüştüğümüz. Sezon finali verdiğimiz dönemde, yaz sezonunda. Bunlardan bir tanesi de Erdal. Fenerbahçeli Erdal. Evet evet, dün gece Eyüpspor'a 8 tane gol atan Fenerbahçe'den bahsediyoruz. 8 golle lige devam eden Fenerbahçeli ve Fenerbahçe taraftarı Erdal'dan bahsediyoruz. Erdal Normanoğlu ya, kuyumcu Erdal var ya, Normanoğlu kuyumculuktan Erdal. Hani böyle altınlarınızı güvenle alacağınız, satacağınız kuyumcu var ya, Normanoğlu. Hani altın piyasası çok oynak ama yine de en iyi ve en güvenilir fiyatları veren Normanoğlu kuyumculuktan bahsediyoruz. Normanoğlu kuyumculuğun Silifke Caddesi Şubesi'nin müdürü Erdal'dan bahsediyoruz. Hani çalışanları var yanında, isimlerini hatırlamamakla birlikte. Kadro değişti ya, yeni arkadaşlara çok şey yapamıyorum isimlerini. Ama Zeynep'i biliyoruz. Zeynep gerçi oradan transfer oldu mu? Başka tarafa gitti, evet. Buradan o zaman Normanoğlu kuyumculuğa, bir de yeni şubesi açıldı Polzcu'da, Asgün Efe'nin karşısında. Aynı zamanda Mesitli'de var, eski Mesitli Belediyesi karşısında. Bir de Aslan Caddesi'nde var, Evkur karşısında. Bir de Silivke Caddesi, Yoğurt Pazarı civarında Erdal abimizin olduğu yer var. Normanoğlu kuyumculuğa hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Erdal müdür ve ekibine ve tüm normal kuyumculuk çalışanlarına hayırlı sabahlar olsun efendim. Ya. Tabii canım. Hepimiz öyle olacağız, hepimiz. Hepimiz zaman içerisinde böyle olacak. Bunlar hepsi olacak yani. Evet evet. Günün birinde var ya, neler neler olmayacak ki günün birinde. Günün birinde, günün birinde. Günün birinde neler olacak günün birinde. Günün birinde, günün birinde. Şimdi aynı zamanda telefondan şeye bakmaya çalışıyorum, mesaj bulmaya çalışıyorum, evet. Telefondan mesaj arıyorum o anda. Şarkıyı tabii ki de başa alacağız, baştan sona dinleyeceğiz tabii ki. Senin de gözüne yaşlar dolacak. Sevgili dostumuz Murat Kanşıray, Kanşıray grubun, Kanşıray ailesinin üyelerinden bir tanesi. Çok değerli, çok sevgili dostum Murat Kanşıray. Kendisiyle geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yapma imkanım oldu. Buradan Kanşıray ailesine, Kanşıraylardan Murat Kanşıray'a ve kardeşi Turgut Kanşıray'a günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Rabbim kim neyi istiyorsa herkesin gönlüne göre versin. Para isteyene para, huzur isteyene huzur, mutluluk isteyene mutluluk, ama hepsinin önemlisi sağlık isteyene sağlık versin. Rabbim Şafi ismiyle şifa arayanlara şifa versin inşallah. Rabbim dermansız dert vermesin, dertlerimizin dermanını versin inşallah. Sevgili Murat Kanşıray ve Murat Kanşıray nezdinde Kanşıray ailesine, Kanşıray aşiretine de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. İyi ki varsın değerli dostum, iyi ki seni tanımışım, iyi ki senin gibi bir dostum var. Selam olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sevdiğim dostlarımdan bir tanesidir Murat Kanşıray. Eğitim öğretim yılı geçen hafta başladı. 14 Eylül itibariyle öğrenciler ders başı yaptı. Eğitim öğretim yılı başlamış derken bizim eğitimci dostlarımızdan bir tanesi de sevgili Ömer Basut. Biliyorsunuz İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda meslek lisesiyle hizmetinizde. Aynı zamanda bir devir işlemi daha oldu. Mezitli'de bir İstanbul Lider Koleji Mezitli Şubesi açıldı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak sevgili Ömer Basut hocamıza ve dostlarına, paydaşlarına, İstanbul Lider Koleji eğitimcilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine, velilerine günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ömer Basut nezdinde Basut ailesine de buradan selamlar olsun. Ömer Basut hocam, eğitim öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun inşallah, bereketli olsun.

0: İkinci programı Mersin merkezden yapıyorum ama geçen Ankara'daydım. Hafta sonu döndüm, yine yarın döneceğim. Ben Ankara'dan Mersin'e gelirken Mersin'den Ankara'ya giden sevgili dostum Mehmet Kurt. Biliyorsunuz hafta sonu Ankara'da bir kongre vardı. Kongrede Mersin'imizi temsil etti sevgili Mehmet Kurt. Biliyorsunuz Mersin'in sevilen isimlerinden, sevilen simalarından birisidir Mehmet Kurt. Aynı zamanda esnaflığa gönül verdiği gibi sivil toplum kuruluşlarına da gönül veren Ülke Ocakları Mersin İl Başkan Yardımcısı sevgili Mehmet Kurt Ankara'da Mersin'imizi temsil etti. Ocağımızı temsil etti. Ocak gençliğini temsil etti. Sevgili dostumuz Mehmet Kurt'a da hem esnaflık hayatında hem de siyaset hayatında hem de sivil toplum kuruluşlarına vermiş olduğu destekte başarılar diliyoruz. Çok değerli bir dostumuzdur, çok değerli bir insandır. İnsan olarak zaten tanıyanlar bilirler, esnaf olarak da kaliteli bir esnaftır. Eminim ki ocağa da güzel şeyler katacaktır, katkı sağlayacaktır. Mehmet Kurt'a ve dostlarına da buradan selam olsun, hayırlı sabahlar olsun. Mehmet Kurt!
1: Başka düşüm
0: Mehmet Kurt.
1: Yok benim.
0: Selam olsun Mehmet Kurt'a. Hayırlı sabahlar olsun Mehmet Kurt'a. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Muhammed de Yağmur Yemekçilik'te. Günaydın Tolga abim, hayırlı işler olsun diyor Muhammed. Yağmur Yemekçilik'ten Muhammed. Yağmur Yemekçiliği'nin emekçilerinden sevgili Muhammed. Fırat da radyo başında. Pastacı Fırat, çok şükür gözümüz yollarda kaldı abi be diyor Fırat. Namı değer pastacı Fırat. Pastacı Fırat'ın bizde emeği de var ha. Valla geçtiğimiz sene de ondan önceki sene şeyi de yapmıştı. Bir pasta işimizi halletmişti sağ olsun. Sevgili pastacı Fırat'a ve tüm pastacı camiasına da günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun efendim. Şafak da yine sevdiğimiz dostlarımızdan. Sağlıkçı bir kardeşimiz Şafak. Selamun aleyküm, günaydın, yeni yayın dönemi hayırlı olsun diyor. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi emekçilerinden Kadir Şinas, bir kişilik, kaliteli bir arkadaş sevgili Şafak. Hani o bir işiniz düştüğünde, hani surat asma değil de, hani bir işiniz düştüğünde, yani üfleyip üfleme değil de tamamen çözüm odaklı olan, yani hem mesleğini hem severek yapan hem de Allah rızası için yapan sevgili kardeşlerimizden bir tanesi sevgili Şafak. Eksik olmasın, bizim de her derdimiz olduğunda dermanımız oluyor. Ne zaman kapısını çalsak bize her türlü desteği sağlıyor. Sadece bize değil, herkese aynı şekilde yaklaştığını biliyorum. Sevgili dostumuz Şafak nezdinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi emekçilerine, yani başhekiminden uzmanına, profesöründen doçentine, pratisyeninden hekimine, cerrahından destek personeline, güvenliğinden temizlikçisine, hemşerisinden ebesine, yani böyle büro işleri yapanlarına, tüm alayına, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi emekçilerine, Şafak dostumuz ve dostlarına günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Rabbim hepimizi iyilerle karşılaştırsın. İşimiz gücümüz her daim iyi insanlarla karşılaşıp rast gitsin inşallah. Mecit Yalçın radyo başında. Mecit Yalçın. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum herkese. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diyor Mecit Yalçın. Az önce patron yazmıştı Fatih Öz. Tabii o erken çıkıyor, çocukları okula falan bırakıyor. Orion su arıtma sistemleri, ak su arıtmadan Fatih Öz ve sevgili Mecit Yalçın. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mecit Yalçın. Ve Ayhan Yeşil Kaynak da katılmış

0: aramıza. Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar kral diyor. Günaydın Ayhan. Hayırlı sabahlar Ayhan Yeşil Kaynak. Big Boss Ayhan Yeşil Kaynağı da günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Big Boss Ayhan Yeşil Kaynak. Günaydın olsun. Sabah şeylerin hayırlı olsun. Hayırlı sabahların olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

0: Şimdi en son geçen sene sezonu noktalarken, sezonu bitirirken Yağmur Catering yemekçiliğini sunduğu Tolga dünyasındaydık ve o zamanlar da yine programımızda Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorduk. Şimdi bu sezon yine Yağmur Catering yemekçilikle devam edeceğiz programımıza. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Ben sordum Cumali Usta'ya, dedim devam mı dedim 3 çeşit yemek 200 liraya.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Yani şimdi tabii en son Haziran'da yapmıştık programı. Haziran'da 200 liraydı. O günden bugüne çok şey değişti. Takip ettiniz zaten. Bunu zamanı gelince konuşuruz. Ülke ve dünyadaki gelişimleri, gelişmeleri, ama yani işte akaryakıt fiyatları belli, ekonomi belli, yapılan fiyat değişiklikleri belli. Bunların hepsinin içerisinde esnafların ne kadar sorun yaşadığı zor-

0: yaşadığı, problem yaşadığı belli olmasına rağmen yine de Cumali Usta dedi ki halka hizmet, hakka hizmet. Üç çeşit yemek 200 liraya devam dedi. Vay be. Vay be. Vay be.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor. Gitmedi. Hemen o zaman 21 Eylül Pazartesi gününün menüsünü paylaşayım sizlerle. Yağmur Catering yemekçilikte 21 Eylül Pazartesi sabahı ızgara köfte var ana yemekte. Yoğurtlu kızartma var, Meksika tavuk var, besli tava var. Terbiyeli köfte var, fırın tavuk but var, kuru fasulye var. İkinci çeşit de her zaman olduğu gibi pirinç pilavı var, bulgur pilavı var, mercimek çorbası var, soslu makarna var. Üçüncü çeşit seçeneklerinde cacık var, salata var, ayran var, şalgam var, yoğurt var, meyve var. Yani size yardımcı olmak anlamında toparlayacak olursak, Yağmur Catering yemekçilikte ızgara köfte, yanında soslu makarna, yanında salata. Üçü birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte. Besli tava, yanında bulgur pilavı, yanında ayran. Üçü bir arada limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte kuru fasulye, yanında pilav, yanında cacık, bir baş soğanı, limonu, biberi, ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçiliği Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edin. İrtibat kurun, konuşun. Belki de işletmenizin tabildot yemeklerini bundan böyle Cumali Usta'nın ellerinden Yağmur Catering yemekçilikten yersiniz. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bir

0: Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
13: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
14: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
15: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
13: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

akşamlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayırlı olsun, hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Efendim günaydınlarınız olsun. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo.

Tolga dünyasından hayırlı sabahlar olsun. Daha doğrusu şöyle ya, bir dakika, şöyle düzeltmek lazım. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. 104.6 Mersin'e frekanslarından sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan günaydınlar olsun. Evet evet. Eşi benzeri alternatifi rakip olmayan, nevi şahsından münhasır bir radyo programcısı Tolga'nın dünyasından sesimizi duyan herkese günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkanlara, yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevkleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Uyananlar uyuyanları uyandırsın. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen, en çok dinlenen radyo programı. Artık sabah saatlerinin efsanesi, fenomeni, vazgeçilmezi, tiryakilik yaratan radyo programı. Tolga Dünyası 104.6 Mersin FM'de başlıyor.

0: Canlarım benim, her şey yolunda mı? Uyananlar güne başlayanlar, güne Merzen'e Tolga dünyasıyla başlayanlar. Artık bunu bir alışkanlık haline getirenler, Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Aynı zamanda Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
1: Canım, tiryakin oldum ben senin.
0: Geçtiğin canlarım benim. Nedense bir herkes uyandı mı? Herkes radyo başında yerini aldı mı? Bu biraz imkansız, ütopik bir düşünce olsa gerek. Herkesin şu saatte uyanması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar hani normal şartlar altında insanlara kategorize etmek her ne kadar doğru olmasa da hani kendi aramızda insanoğlu olarak 3'e 5'e bölünüyoruz ya. Tabii canım. Her şeyin başında önce bir cinsiyet farklılığımız var. Öncelikle insanlar kadın erkek diye ikiye bölünüyor. Bunların içerisinde tabii işte eğitimli eğitimsiz diye, varlıklı varlıksız diye, mesela çalışan çalıştıran diye, değil mi? Yani birçok şekilde bunları çoğaltabiliriz. Tabii arabası olan olmayan, evi olan olmayan. Hatta bence kategorizeye şunu ekleyebiliriz. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen diye de ayırabiliriz insanlara. Tabii bunların içerisinde mesela sabah erken kalkan ama sabah kalkamayan. Gece erken uyuyan ama gece uyuyamayan. Buna benzer çoğaltabiliriz. Bence insanları... Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bence insanları zaten kategorize edeceksek böyle kategorize edelim yani. Tabii canım yani diniyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle, inancıyla değil de... işte sabah erken kalkan kalkmayan diye mesela. Tabii canım mesela akşam erken yatan yatmayan gibi mesela. Mesela şöyle bir ayrım da yapılabilir. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen falan. Ya bunun için çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bence insanlar bunu şey yapabiliyor. Yani Tolga dünyasıyla güne başlayan insanlar zaten daha mutlu oluyor, daha enerjik oluyor. Onu anlayabilirsiniz. Mesela böyle birini gördünüz, enerjik, hiperaktif, böyle afyonu patlamış, tamam mı? Hani böyle güler yüzlü böyle, tamam mı? Deyin ki bu işte erken kalkmış, yol almış, güne Tolga dünyasıyla başlamış. Ama diğer tarafta mesela görmüşsünüz adam böyle, adam veya kadın fark etmez, böyle uykusunu alamamış, böyle kaşları çatık, dişleri sıkık. Hani böyle bir mutsuz, anlatabildim, bir bedbaht. Böyle bir can sıkkınlığı, böyle bir problem falan var böyle. Belli negatif enerji veriyor. Ona şey diyebilirsiniz, işte bu Tolga dünyasıyla güne başlamamış diye. Tabii ya. Canlarım benim. Yağmur yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga dünyasındasınız. Evet, diğer klasik radyo programcılar gibi şey yapmak güzel olur bence. Yani öncelikle sponsorumuz... Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Öncelikle buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani diyerek bağlamamız lazım.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, programımızı Yağmur Catering yemekçilik sunuyor.
2: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, sulu yemek ve kahvaltı ürünlerinde ilk tercihiniz Yağmur Catering yemekçilik.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
2: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet, Yağmur Catering yemekçilik, yılların tecrübesi, Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Postane yanında hizmetinizde. Hayırlı işler, bal kazançlar.

0: o zaman molamıza gidelim mi? Bir mola verelim. Tabii sizler bu esnada Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga takip ediyorsunuz. Molamızı veriyoruz. Çayımızı kahvemizi alıp geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Tatil bitiyor. Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Sizde. Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt.

0: yarışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

zaman gitme sevgilim, sana ihtiyacım var bu aralar. Çok dertliyim, sana ihtiyacım var. Nay nay nay nam, la la lay la lay lay, la la lay la lay lam, lay la lay la. Canlarım benim, canlarım benim, canlarım benim.

0: Abo, abo.
1: Olay, olay. Bir de öyle bir bakıyor ki.
0: Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarından Tolga Dünyası yeni yayın döneminin ikinci gününün sabahından bir kere daha günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Evet evet doğrudur, burası Mersin FM 104.6. Evet evet doğrudur, Tolga Dünyası yeni yayın döneminin ikinci gününün sabahı. Evet evet doğrudur, 22 Eylül Salı sabahından günaydın. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Şimdi tabii dün birinci gün siftahını yaptık ama gayri ihtiyari birinci günlerde biraz böyle duyulma oranı biraz daha düşük oluyor. Hani şöyle düşünün, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişiye, dinleyiciye hitap ediyoruz ya. İşte bunların zaman içerisinde duyması, yani evet doğru Tolga Dünyası programı vardı. Evet doğru Tolga Dünyası programının yeni yayın dönemi başladı. Evet doğru Tolga Dünyası'nın yeni yayın döneminde biz de yerimizi alalım gibi durumlar biraz zaman alabiliyor yani. Bugün ikinci gün, yani şöyle düşünelim, ortalama 2 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyorsak eğer, ortalama 2 milyon nüfuslu şehrin 1 milyonu Tolga Dünyası'nı takip ediyorsa eğer, bugün de sezon finalinin ikinci günüyse, yani şöyle düşünün, birinci gün %10'luk bir farkındalık oluşuyorsa, ikinci gün bir %15 daha eklenirse toplamda %25 falan oluyor. Yani işte hafta sonuna kadar, yani cumaya kadar bunu bir %100 yapacağız inşallah. Ama bugün ortalama dinleyicilerin, yani genel dinleyicilerin, hitap ettiğimiz dinleyicilerin, yani ortalama şey, 1/4, %25'i falan diye düşünelim. İşte bu nasıl olacak, nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek olaylar? Tabii ki de söyleye söyleye, yani arayacaksınız. Alo, duydun mu ya? Tolga bak, programa başlamış ha. Vallahi bak yayındaymış ha.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii arayacaksınız, söyleyeceksiniz. Alo, Tolga diyorum ya. Yani yayın dönemi diyorum ya. Programda diyorum ya. Allah'ıma bak, yemin ediyorum var ya. Program başlamış oğlum. Böyle olacak mevzular. Bir el atacaksınız, anlatabiliyor muyum yani? Ha, zaman içerisinde zaten olur. Öyle ya da böyle bir şekilde
3: Yağmur
0: olur diye tahmin ediyoruz.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aynı zamanda paylaşımlarımızı da yapıyoruz. Yani çok fazla söyleniyor. Niye canlı açmıyorsun falan filan gibisinden. Yani bunu çok önceden bir değerlendirdik. Hani böyle bir canlı açılıyor ya. İşte Instagram'da, şunda, bunda, TikTok'ta falan. Benim TikTok'um yok. TikTok'u da tasvip etmiyorum çok fazla. Instagram'dan yayın açılabilir mi? Evet açılabilir ama yani bilmem şimdi... Genelde o tür mecralarda yayın açanlar bizim gibi imkanı olmayanlar. Biz koskoca bir radyo istasyonundan yayın yapıyoruz. Şimdi bak şöyle düşünün, diğer radyo yayınının dışındaki mecralarda yayın açanların açması çok basit. 50 bin liralık bir telefona sahipseniz, mobil veriniz ya da wifi'niz varsa, işte internet varsa koyuyorsun karşına. Evet bugün millet...

binleniyoruz. Bu kırmızının üstüne bu siyahı giymeyi düşünüyorum. Bu sarıyla beraber. Mesela makyaj videoları falan var ya. Başıma gelen bir şey anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde çocuğun bir tanesi bana geldi, çok güzelsiniz dedi. Koluma girdi, beni ıssız bir yere götürdü. Sonra baktım ufaktan sonra. Yani o tür şeylerde herhangi bir, dediğimiz gibi kriter yok. Anlatabildim mi? Yeteneğe ihtiyaç yok. Yani konuşabiliyorsan konuşabiliyorsun. Hani bizim mahalledeki Kezban yengenin yeğeni bile bunu yapabiliyorsa, demek ki herkes yapabilir. Yani birilerine bir şey anlatma, ya konuşma olayımız var ya hepimiz, insan iletişimimiz var ya bizim, yani böyle hani iletişim yapan varlıklarız. Yani hayvanlar koklaşa konuş, insanlar konuşa konuşa ya. Ha, orada ben konuşabiliyorum, o zaman yayın açayım falan meselesi çok oluyor. Ve dediğimiz gibi bununla ilgili bir background'a ihtiyaç yok, yeteneğe ihtiyaç yok, kriteri ihtiyaç yok, herhangi bir CV, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Herhangi kimse sorgulamıyor, anlatabiliyor muyum? Ya 50 bin dolar telefonun varsa bas kırmızı düğmeye, evet bugünkü yayınımızda diye başlayabilir. Fakat radyo programcılığı öyle değil. Radyo programcılığının arkasında, yani sadece şu anda sağ elimde tuttuğum mouse bile 50 bin lira eder herhalde. Yani sol elimin altındaki klavye nereden baksam bir 60-70 bin lira eder herhalde. Bak ucuzlardan başladım. Kulağımdaki kulaklık, yani nereden baksanız bir 5 bin dolar falan vardır herhalde. Bütün bunları organize ettiğim mikser diye bir şey var. Bilmem biliyor musunuz? Yani bu en son 10 bin dolara mı ne, 15 bin dolara falan pazarlığını yapmıştık. Bak daha devam ediyorum. Bak şurada çekilen kablolar bile, burada bir sürü kablo, ses geliyor gidiyor falan. Bunlar bile en az 50 bin eder. Bilgisayarlar, monitörler, çalınan şarkılar, programlar falan derken. Ha, bütün bunların yanında bir de şey var. Bütün bu kabloların gittiği bizim verici dediğimiz olay var. Ya bir de bunun bir dosya olayı var. Bir de bunun fiziki ortamı var. Nereden baksanız. Yani şu an ortalama bir radyo istasyonu kurmaya kuramıyorsunuz. İzin gerekiyor. İzin verilmiyor. Yani devralmak ortalama 10 milyon civarında. Bu söz konusu radyo Mersin FM ise paha biçilemeyen şeyler var ya hayatta. İşte onlardan bir tane. Anlatabiliyor muyum? Yani neden yayın açmadığımın şeyini anlatabildim mi size? Çünkü bizim elimizde böyle bir imkan var. Radyo programında konuşuyoruz. Bak kulaklık var, mikrofon var, mikser var, alıcı var, verici var. Radyoda yolda giderken dinliyor. Bak yayın açsaydım şu anda mesela Fatih Öz çocuklarını okula bırakırken bizi dinleyemezdi Aksu Arıtma. Yani Instagram'ı alıp da sol eline onu yapsa direksiyon var, vites var falan olmaz. Ha şimdi Mustafa muhtemelen elinden açıp, bak baba yayın açmışlar ya. Harbiden bak Mukaddes yayın açmış dayı, bak Mukaddes giyinme videosu yapıyor falan. Yani ama radyo bak yolda dinleyebiliyorsun, evde dinleyebiliyorsun, iş yaparken dinleyebiliyorsun. Yani radyo istasyonu yani bu. Yani bu bildiğiniz frekans ya yani. Emek var karşılığında arkadaşım ya. Şimdi şöyle söyleyeyim, yayın açma, sanal medyada yayın açma, önüne gelen herkes açabilir. Bak önüne gelen herkes, tek kriter var, canlı olman yani. Hani başka bir kriterin yok, eğitim seviyesi, kültür seviyesi, gelir seviyesi. Bunların hiçbiriyle ilgili bir şeyin yok yani, derdin yok. Ama radyo programcılığı öyle mi arkadaşlar? Biz en son personel alımına çıktığımızda MFMGS açtık. Mersin FM'e giriş sınavı diye bir sınav var arkadaşlar yani. Öyle yol geçen anı değil ama sanal medya bildiğin yol geçen anı. Anlatabildim mi yayın açan? Şimdi tüm bunlardan sonra evet yayın açıyorum şu anda internetten. Şu an bizi dinleyenler internetten takip edin. Instagram radyocu Tolga yayın açıyorum şu anda. Yayın açmanın şerefine gömleğimin üst düğmesini de açıyorum. Yani şimdi yayın açmakla bitmiyor ki. Yayın açarım yarın bir gün şey derler. Tolga'cığım bir de şort giysen onu şey yap. Bilmiyorum, benim gördüğüm, ben mi yanlış sitelere gidiyorum ama genelde yayın açanların bir kısmı gömleğinin düğmesini açıyor. Bir kısmı bacağı. Fatih Öz iyi bilir bu işleri. Fatih, Mustafa'cığım babana sor anlatsın sana. O bilir öyle şeyleri. Günaydın.

0: Bugün yine güzel katılım var. Bugün yine güzel mesajlar var. Bugün yine deme. İşte sezon finalinde yapıldı biliyorsunuz Haziran sonu itibariyle. Yeni yayın dönemi başladık dün itibariyle. Bugün de ufak ufak duyuruluyor. Ama şunu da arada hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet. Bir zamanlar şeyi vardı. Aksu arıtma sistemlerinin, Orion su arıtma cihazlarının sunduğu Tolga Dünyası'ydı. Neydi o günler be? Tabii canım, sağlığınız için, su için, arıtılmış su için falandı yani. Bir zamanlar öyleydi ama şimdi Fatih Öz yollarda. Fatih Öz çocuklarını okula erken kalkıp yol alıyor ya tabii. Şimdi Mustafa Efe Çağ Üniversitesi'ne gidiyor Tarsus yolu üzerinde, servis de olmayınca. Hani şimdi bu ilk günlerde biraz böyle Fatih gidiyor geliyor, yolda daha çok mesai harcıyor. Dolayısıyla radyoyu daha çok yakından takip ediyor. Ama önümüzdeki günlerde çözer herhalde ya. Mustafa bir şekilde trenle mirenle bir şeylerle gider diye tahmin ediyorum yani. Ama bugünlerde bak, geçen sezon boyunca yani toplam sezon içerisinde 9 ay 9 çarpı 20 desen 200 gün yani. Geçtiğimiz sezon 200-250 bölüm yaptık. En fazla 3'üne 5'ine denk geldi Fatih. Ama bu sezon yani dün bir bugün iki %100 yani, anlatabildim yani, sezon boyunca böyle gidecek. Fatih Öz, Mustafa Öz, Bade Öz yollarda. Günaydın reis yazmış göndermiş. Yine servis günündeyiz diyor. Maşallah. Maşallah. Fatih'e bak ya, oğlu boyunu geçti ya, yemin ediyorum var ya. Çocuklarımıza Rabbim zihin açıklığı versin. Çocuklarımız da inşallah kazadan beladan esirgesin. Fatih Öz'e de hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Aksu arıtma, Orion su arıtma sistemlere bol bereketli kazançlarınız, işleriniz olsun inşallah. Selamlar olsun. Halil Radyo başında. Halil Adalıoğlu sabahın 6.43'ünde tekrar programa denk gelmiş. Tolgacığım, yeni yayın dönemin sana hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol kazançlı, sağlıklı, bereket getirsin diyor. Amin inşallah cümlemize. Yeni yayın dönemi hepimize, sana, bana, bize, hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani bilmiyorum, amacımız vatanı kurtarmak ama sezon finali yapacağımız 2027'nin Haziran'ında vatanı mı kurtarırız, farklı bir mecralarda mı oluruz bilmiyorum. Bir şekilde olur bir şeyler herhalde ya. Ve sabahın erken saatinde yola koyulan sevgili Halil gezindiği caddelerin, sokakların fotoğrafını paylaşmış bizlerle. Şimdi özellikle ben Ankara'da program yaptığım dönemlerde bu fotoğraflar, gerçekten göndermiş olduğu şeyler beni çok böyle hakikaten alıp götürüyor. Vay be diyorum, caddelere bak, sokaklara bak. Vay be diyorum, şeyi göndermiş. İstiklal Caddesi ile Aslan Caddesi'nin kesiştiği köşe. Hemen o trafik ışıklarının oradan fotoğraf göndermiş. Yani o zaman şey oluyor, böyle bir şey olduğunda. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben nerede? Şu

itikadı olduğum da öyle. Bu arada ne kadar ilgileniyorsunuz, ne kadar konuya vakıfsınız bilmiyorum ama çok uzun yıllardır programları Ankara'dan home office'ten yapıyorum sizlere. Fakat Fatih'in ve Halil'in de bilmediği bir şeyi söyleyeceğim. Yeni yayın döneminin ilk iki günü, dün ve bugün programı Merkez Stüdyo'dan yapıyorum. Şu an Mersin'deyim. Mersinili Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi Tepe Medya Grup Plaza'nın Mersin stüdyolarından sesleniyorum sizlere. Dün de bugün de ama büyük olasılıkla yarın sabah. Canım ülkem, güzel Türkiye'nin başkenti, başkent Anakara'dan sesleneceğim sizlere yarın sabah. İnsanoğlu kuş müsaade. Görüyorsun değil mi rahatlığı? Ha lan dalgaya bak lan. Valla bir bakıyorsun Mersin'den yapıyor, bir bakıyorsun Ankara'dan yapıyor. Adam kafasına göre ha. Öyle öyle. Yani şu anda yine aynı şeydeyiz. Aynı memleketteyiz. Mersin'den geliyorsunuz ama inşallah programdan sonra bir yolculuk. Allah kısmet ederse yarın sabah. Yani programın yeni yayın döneminin üçüncü günü Ankara'dan artık. Ne de olsa sezon başladı yani biliyorsunuz. Yazdı, şuydu, buydu. Her ne kadar Mersin'de sıcaklar devam etse de artık sonbahar mevsimi, hayat devam ediyor. Yarından sonra yine sezon sonuna kadar Mersin'de performansımızı devam ettireceğiz. Fatih Öz, Halil Adaloğlu. Hani şeyi çok demeyi çok isterdim. Gelin programdan sonra bir çayımı için demeyi ama büyük olasılıkla programdan 5 dakika sonra yolcudur Abbas, bağlasan durmaz gibi bir durum olacak diye tahmin ediyoruz. Bilmiyorum ne olacak, bakacağız. Burası Mersin FM. Tolga Dünyası'ndasınız. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın olsun. 23 Eylül 2026 canlı program. Ferhat Radyo Başlanamı Ferhat. Ferhat Barut. Raf Adam dinliyorsun. Zap mı yaptın lan, ne yaptın, doğru söylüyorum.

programı dinleyen, program içerisinde çok sevdiğim dostum, arkadaşlarım var. Ben programı dinleyen, bir şekilde müdahil olan insanları gerçekten seviyorum, değer veriyorum. Sonuçta ben bir emek veriyorum, onlar da bir emek vererek programa müdahil oluyorlar. Fakat bunların içerisinden yüz yüze görüştüklerim var, muhabbet ettiklerim var, arkadaş dost olduklarım var. Onlardan bir tanesi sevgili Ferhat Barut. Gerçi Ferhat dayıdan şanslı. Kenzo Otomotiv Mithat Çetin'in yeğeni oluyor kendisi. Benim de sevdiğim bir kardeşim. Çok düzgün, çok dürüst, çok efendi bir kardeşimizdir. Şimdi arada Ferhat'la karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Bazen programların tekrarlarında mesaj gönderiyor. Bu da gol değil falan diyorum. Bu sabah da 7'den önce biliyorsunuz her sabah 5-7 arası Tolga Dünyası tekrarları yayınlanıyor. Ona denk gelmiş Ferhat. Abi bu da mı gol değil falan. Ben de mi yok yok. Birazdan geçeceğim inşallah. Ferhat Barut kardeşimiz normalde dayısıyla Kenzo Otomotiv'de Mithat Çetin'le beraber, Ahmet Çetin'le beraber, Arif Çetin'le beraber. Ama şimdi bir fotoğraf göndermiş, bir Raf Adam diye bir mekan açmış. Bu daha öncesinde hanım yenge bir eski devlet hastanesinin arkasında sıkma börek işi falan yapıyordu, gözleme işi. Biraz konsept mi değişmiş tam anlamadım ama tost, sandviç falan. Raf Adam diye bir mekan yapmış sevgili Ferhat Barut kardeşim. İşi gücü rast gitsin, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim gönüllerine göre versin. Yani bildiğimiz kadarını, dediğimiz döndüğümüz kadarını söyleyelim. Raf Adam, devlet hastanesi, eski devlet hastanesi arkasında, acil girişinin orada. Tost, sandviç, atıştırmalık, çay falan, güzel bir kafe tarzında. Sevgili Ferhat Barut'a ve dostlarına kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ferhat kardeşim, seviliyorsun.

0: Gerçekten dürüst, düzgün efendi, saygıdeğer bir kardeşimizdir. Selam olsun kendisine. Berat Barut. Eski dostlarımızdan, sevdiğimiz arkadaşlarımızdan. Bir de dinlediği radyonun şeyini göndermiş. Dinleniyorsun falan, bak dinliyoruz seni gibisinden bir paylaşım yapmış kardeşim benim, eksik olmasın. Yusuf Yıldırım radyo başında. Günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde başarılar dilerim diyor Yusuf Yıldırım. Efendim size de günaydınlar. Efendim hoş buldum, sizler de yeni yayın dönemine hoş geldiniz. Efendim yeni yayın döneminde size de iyi dinlemeler diliyorum. Yusuf Yıldırım beyefendiye de hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Ali Sert radyo başında. Abim günaydın, kolay gelsin. Yayınınız güzel olsun. Flamingo klima olarak seninleyiz diyor. Ne oldu? Sert klimadan vaz mı geçtin? Ama çok yaratıcıydı ya. Sert klima. Ali Sert. Ne güzel. He. Mesela benimki de şey olması lazım. Öztürk efem. Tolga Öztürk diye böyle. Flamingo klima. Yeni bir oluşum. Flamingo klima. Tüm Merzem dinleyicisine hayırlı işler, bol kazançlar, hayırlı günler olsun. İyi, sana da günaydınlar olsun kardeşim benim. Flamingo klima. Buradan Flamingo klima sevgili Ali Sert kardeşimize de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Yeni isim, yeni oluşum, yeni üretim anlayışı, yeni yönetim anlayışı. Flamingo klima Ali Sert. Bir sonunda şey mi desek lan Ali? Flamingo klimadan Tolga'nın selamıyla gelenlere %2,5 indirim. Öyle yapıyorlar. Bizim selamımızla gidenlere %3,75 indirim yapılıyor işte. Peki Flamingo klima hayırlı olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Flamingo klima Ali Sert. İşin gücünün az gitsin, bereketli olsun inşallah. Ya her ne kadar raf adam olsa da, her ne kadar Aksu Arıtma Fatih Öz olsa da, her ne kadar Halil Adaloğlu olsa da, her ne kadar Flamingo klima olsa da yine de değişmez bir gerçek var ki.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Bugün ne yiyelim? Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yemek gelecek? Bugün nasıl hayatımızı idame edeceğiz falan diye düşünüyorsanız çok düşünmeyin. Hemen Yağmur Catering yemekçilikle irtibat kurun. Yağmur Catering yemekçiliğin hemen bilgilerini alın. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Durun, hatta şunu durduralım.
1: İş yerlerine böyle olmaz mı? Şöyle yapacağız. Yağmur Catering yemekçiliği.
0: Baştan alacağız tekrar.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Hemen özetleyeyim. İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik. Yani bugün irtibat kuruyorsunuz, anlaşıyorsunuz, bağlantı yapıyorsunuz. Bundan böyle yemekleriniz, bugün ne yiyeceğiz derdiniz olmuyor. Hemen Yağmur Catering yemekçilik getiriyor sizlere.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Tabii canım, şimdi çalışanları da mutlu etmek lazım. Onlar sizin için üretim yapıyor, size katma değer sağlıyor. Onların da yemeklerinin kaliteli, güvenilir, güzel, lezzetli olması lazım. Çalışanlarınız da yemek hususunda problem yaşamamak için hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın. Gelsinler, sizinle görüşsünler. Firmanızın yemek işini bundan böyle onlar çözsünler. Ben size söyleyeyim yani. Bak, kafanıza takmayın. Yemek işi tamam, o iş bizde falan deyin yani. Anlatabiliyor muyum yani? Instagram'dan Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder. Gelin bir görüşelim ya deyin. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et. Oradan yaz. Selamun aleyküm Cumali abim. Vallahi sabah Tolga abiyi dinliyorduk. Böyle böyle dedi. Nedir abi? Müzahal edeceğim bir şeyler. Yapın bunu. İrtibat kurun. İrtibatlaşın. Yemek işinizi Yağmur Catering yemekçilik çözsün. Siz de rahat edin.

0: Mesajlar geldi, geliyor, gelmeye devam edecek. Yeni tesadüf edenler, henüz daha irtibat numaralarını bilmeyenler varsa birkaç yöntem var Tolga Dünyası'na mesaj göndermenin. Bunlardan en kolay, en basiti Instagram'dan Radyocu Tolga. Takip edebilir, direkt mesaj gönderirsin. Instagram'dan gelen mesajlara da bakıyorum, buradan paylaşıyorum. Instagram Radyocu Tolga. Ama yok, bize sen numaranı ver bir kaydedelim falan diyorsanız da Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Yani şey yazmayı falan düşünüyorsanız daha önce yazılı denemeyin. Tolgancım az konuş ya, biraz sus da motorun tonsun, bu ne böyle lan? Bunlar daha önce yaşandı, şey yapmayın. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Yani şey yazacaksanız ya, bir sus da şarkıyı dinliyorum kardeşim, ne bu can can can can. Daha önce yaşandı bunlar. Hem de çok zaman önce yaşandı. 20-25 sene öncesinde yaşandı ya. Hala arada yaşanıyor. Yani aklınızdan bu geçiyorsa Tolga biraz sus ya falan. Bu daha önce yaşandı, biz o filmi gördük. Ama günaydın, hayırlı sabahlar falan yazacaksan 0546 977 8432. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım at. Hemen mesajını gönder gelsin. Mola veriyorum, çayımı alıp geliyorum, sonra devam ediyorum, ayrılma.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: ettiğinizde.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Bay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 05

0: Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
8: Ediyor, ediyor. 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben.
9: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
8: Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben.

Nasıl tüm yeteneklerimi bir arada sergiliyorum? Mutlu oluyor musunuz? Memnun edebiliyor muyum sizi? Çünkü programın her ne kadar formatı müşteri memnuniyeti birinci sırada olmasa da dinleyici memnuniyeti birinci sırada olan ne biliyor musunuz? Reklamları zamanında girmek ve iki reklam arası dinleyiciyi oyalamak budur. Yani birinci sırada ne var biliyor musunuz? Tamamen gömleği almaya odaklı bir çalışma. Ha, bunun yanı sıra mutlu oluyorsanız ne mutlu bize. Yani mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Yani sizi mutlu etmek için çeşitli argümanlar var ama yayından bu kadarını yapabiliyorum. Bununla bence yetinmeyi öğrenelim iki tarafta yani. Bak, bir elmanın yarısı.

0: Dibidibidab.
1: Vay, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Alkışlayan elleriniz dert görmez yani inşallah. Niye bu şarkı girmiyor şey der mi? Şuna mı basmak gerek yoksa kilitledim? Makinayı bozdum mu lan ben en sonunda? Harbiden diyorum makina bozuldu. Yani şu an hiçbir işlem yapılmıyor. Bekleyelim bakalım biraz, muhabbet edelim. Derin radyo başındaymış, derin. Gem Almaz'ların derin. Yani bizim Ahmet Gem Almaz'ın kızı Derin Gem Almaz, Gem Almaz radyo başındaymış. Şimdi Ahmet Gem Almaz SMS göndermiş programa. Programa SMS gönderdikten hemen sonrasında da 8.08'de aramış. Yani o an Tolga yayında. Tolga duy bizi. Tolga gör bizi. Biz de buradayız. Alo. Bizi bırakma. Bize de selam gönder. Peki Derin Gem Almaz babası Ahmet'ten torpilli olduğu için okula gidiyorlarmış. Bu Derin şeydi miydi ya Ahmet? Üniversiteye giden Gümüşhane vardı, bir şeyler vardı. O mu? Değildir. Çünkü o artık üniversiteydi. Artık üniversiteydi. Tamam, bu sistemin gereği yok. Sistemi resetleyeceğiz. Bayağı da işim, başımıza iş açacağız. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Şuradan şunu bir tıklamak suretiyle. Performansıma bilgisayar da dayanmıyor. Sadece bilgisayar değil, programlara dayanmıyor. Şuradan vazgeçelim. Ama hallettik. Tamamdır. Biz de iş. Hallettik, hallettik. Peki. Derin Gem Almaz. Ahmet Gem Almaz. Hayırlı sabahlar olsun. Ahmet Gem Almaz da her sorumlu, fedakar bir babanı olduğu gibi kızını okula götürüyor. Fatih de az önce oğlunu kızını götürüyordu. Şimdi Derin var ya, okula gidecek hava. Tamam, ne oldu biliyor musunuz kızlar? Babam bir mesaj gönderdi. Radyocu benim adımı söyledi. Derin dedi. Derin Gem Almaz dedi. Vallahi bak. Şimdi genelde bir de o yaş grubunda şey var. Ay baba, herkes duydu. Ay baba, gördün bak, kesin Selin de duymuştur. Bak ay şeydi, Mehmet de duymuştur. Havana at bakalım Derin Gem Almaz. Kızlar ben ünlüyüm artık. Sabah radyodaki abi benim adımı söyledi. Sevgili Ahmet Gem Almaz'a da hayırlı sabahlar olsun. Eski dostumuzdur, sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Cuma Usta da teşrif etmiş. Cuma Kırmaz Usta. Hayırlı sabahlar kral, özlemişiz seni diyor. Vallahi hiç sorma abi. Hiç sorma, harbiden diyorum. Yani daha dün gibi sezon finali yaptım. Sezon finalinden sonra bir mola verdik biliyorsunuz. Şimdi ben Mersin'deydim, buralardaydım. Bir paylaşımlar falan yaptım. Genelde paylaşımların altında şey işte, iyi tatiller falan filan. Bilmiyorlar ki tatil tek başına güzel. Hani olmadığı yanında sevdiceğinle, sevgilinle, eşinle, nişanla güzel. Yani tamam, çoluklarımız, çocuklarımız, Rabbim bize bahşetmiş güzel nimetler. Rabbimin bize hediyeler eyvallah ama. Ama yani şimdi üç çocukla da tatil, yani ne bileyim, tercih etmek. Ne yapayım?

0: Cumali Usta. 1995'ten bugüne tam 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya da hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Bilmeyenler için hatırlatalım. Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece 200 lira. Evet. 3 çeşit yemek diyorum ya. Yanında limonlu biber ekmeğiyle beraber. Sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Ana yemeği pilavı salatası. Limonlu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece ama sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu arada siz de iş yerlerinizin yemeğinin Yağmur Catering Yemekçilik tarafından karşılanmasını istiyorsanız irtibat kurun. Muhtemelen bu fiyatlar üzerinde bir iskonto falan uygulanacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Ne güzel şiir gibi değil mi? Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi neresi? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik. Wi-Fi'ci Mehmet radyo başında. Arat Wi-Fi'den Mehmet radyo başında. Evet evet, GESNET artık kurumsal olacaklar. Biz tanışalı herhalde bir 10 yılı geçti. Evet, benim ilk evlendiğimdeki eve takmışlardı. 10 yıl, çocuk 9 yaşında, 10 yıl olmuş yani. Ama 10 yılda çok yol kat ettiler. Harbiden Mersin'in her yerindeler. Örümcek ağı gibi, ahtapot ağı gibi her tarafta varlar. Yani bizim Çeşmeli bölgesindeki internet ihtiyacımızı gördüler, görüyorlar sağ olsunlar. Çarşıya da dedik madem öyle sizi tercih edelim, bu kadar kaliteli, güzel, hızlı. Orada da destek oluyor, eksik olmasınlar. Pazar günü Wi-Fi'ci Mehmet'le yazıştım. Hani dedim mi internet modem çekmiyor, adam var ya ışık hızında çözdü, yemin ediyorum. Yani biliyor, eğer çözmeseydi buradan ne oldu, çekmiyor baba internet diyeceğim. Yani o kadar emeğe ve o kadar iyiliğe karşılık ben de söyleyeyim o zaman. Biz de evimizde, iş yerimizde Arat Wi-Fi GESNET kullanıyoruz, memnun oluyoruz. Wi-Fi'ci Mehmet. Günaydın Reis. Yeni sezonda frekans belli. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diyor. Bu arada radyoyu dinlediği arabanın fotoğrafını göndermiş. Arabayı değiştirmiş. İlk mesleğe başladığında serçe vardı. Serçeyle geziyordu. Biraz böyle aradan zaman geçti. İlk açıldıktan 3-5 sene sonra Hyundai Accent vardı. Şimdi BMW midir nedir? Herhalde 2 sene sonra şöyle güzel bir Q7 falan bir şeyler şey var. Vay Bici Mehmet. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevlerin ayrı olsun. Selamlar olsun çalışanlarınıza, emekçilerinize. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Şimdi Berber Ramazan radyo başında diyeceğim. Ne berber abim, berber mi kaldı yani? Yani tabii. İmaj Maker, General Manager, İmaj Director, Lansman Steel Daisy. Ya ben bir sürü şey sayarım da sizin aklınızda şey kalsın, berber. Hani böyle koltuğa oturuyorsunuz, şey diyorsunuz ya, bir saç sakal alabilir miyim kardeş? O yani, bildiğiniz o, aklınızda. Aklınızda o kalsın yani. Berber Ramazan. Ama ben şey diyebilirim. General Manager. Image Maker. Steelers Dancing. Günaydın. Mersin trafiğinin yoğun saatinden seni dinlemek iyi geliyor. Kolay gelsin diyor. Vay be. Kibarlığa bakar mısınız? Muhtemelen şöyle bir replikle söylüyor. Günaydın. Mersin trafiğinin yoğun saatinden sizlere yani. Ben normalde böyle bir adam değil, bildiğiniz berber. Bildiğiniz sıradan berber. Selamünaleyküm baba falan diye bir adam yani. Peki sevgili Ramazan Işık'a, Gold Hair Dancing'ti değil mi dükkanın adı? Gold Hair Dancing'den sevgili Ramazan Işık arkadaşlarına İşte birini söylüyorum, diğerini söyleyemiyorum. Sonra bizi niye söylemiyorsun diyorlar. Oradaki tüm dostlarına, emekçilerine. İstiyorsan yaz Ramazan arkadaşları teker teker söyleyeyim. Hepsini baştan sona söyleyeyim. Ben şey demeyi tercih ediyorum ama. Gold Hair Dancing, Ramazan Işık ve ekibi ve arkadaşları ve dostları ve emekçileri ve orta, öyle diyorum yani. Ama ne dersem diyeyim, zaten bir gittiğimde şey diyecekler. Bizim niyette önemliyorsun. Ay beğeniyorsun bak. Bizi de ne.

0: Bakın ne güzel insanlar mesaj gönderiyor, program müdahil oluyor. Siz de bu mesaj gönderenler kervanına katılın. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydet numarayı. 0546 977 84 32. Instagram'dan da takipleşebiliyoruz. Instagram radyocu Tolga. Instagram diyorum, radyocu Tolga diyorum. Takip edin diyorum, mesaj gönderin diyorum. Siz de programa dahil olun diyorum. Buradan Ankara'da selam olsun. Ankara'da sesimi duyan çocuklarıma da buradan selam olsun. Beni dinlerken gülen, gülümseyen, bana selam, sevgi gönderen, kalp yapan çocuklarıma da kocaman öpücüklerimi de gönderiyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Dinleyici
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.
7: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Full okul. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz.

0: neredeyseniz orada.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Evet, evet, evet, evet, evet. Doğrudur, geçen hafta programın best of'larını dinlediniz. Doğrudur, geçen ay program yoktu. Bu saatlerde burada arabesk rüzgar esiyordu. Tabii ki canım ya. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Doğrudur. Ağustos ayı boyunca, Temmuz ayı boyunca burada arabesk rüzgarları esti. Dermansız derdimin sebebi belli. Boşuna benimle uğraşma doktor. Doğrudur. Haziran ayının son haftasından itibaren, yani şöyle toparlayacak olursak, bir sezon finali kavramı. Hani sezon finali ne anlama geliyor? Hepimizin, birçoğumuzun takip ettiği bazı diziler var biliyorsunuz televizyonlarda. Onlar da belli bir dönemde sezon finali verirler. Sonrasında işte bir ara tatil olur. Sonra yeni yayın dönemi başlar. Yani genelde teamül aslında bunlar okulların kapanmasıyla, sezon finaline girilip okulların açılmasıyla yeni yayın dönemi başlar. Teamül bu aslında. Ama bazen böyle artı eksi olabiliyor. Bizim programda da oldu. Okulların açıldığı hafta, yani geçen hafta 14'ünde canlı girmeyi planlamamıza rağmen best of'ları verdik bir hafta boyunca. Ama 21'inde, yani bir hafta sonrası, yani şu an bugün ikinci günü. Yeni yayın döneminin ikinci günündeyiz. Yani hayat devam ediyor. Aslına bakarsanız bir şey söyleyeyim mi? Haziran, tatil, yaz, deniz.

deniz, güneş, kum, havuz, havuz başı falan da aslında hayatın kendisi, ta kendisi şu koşturmadır. Yeni yayınları mı? Yani birçok şirkette yazın böyle off olur ama böyle sonbaharla beraber, Eylül'le beraber artık şeye geçer. Bugünler antrenman olarak düşünün ama artık önümüzdeki hafta itibaren Ekim'de girdikten sonra tamam artık. Yani artık yükselen moduna girebiliriz. Yani bu kadar konuşmanın sonrasında toparlayacak olursak, Tolga Dünyası yeni yayın dönemi canlı yayınların ikincisi 22 Eylül Salı sabahı sizlerle. Burası Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Allah kısmet ederse kazasız belasız bir ara tatil geçirdik. Ve Allah'ın izniyle yeni yayın dönemimize besmeleyle başladık. İnşallah sorunsuz, problemsiz, cezasız, kazasız bir program, bir sezon yaparız. Hep beraber güleriz, eğleniriz. Hep beraber karlı çıkarız inşallah bu işten.

Anlat içinden geçenleri. Ak hayatına usulca. Ama nerede bende o yüzsüz yürek?

0: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Birazdan size Yağmur Catering Yemekçiliğin menülerinden de bahsedeceğim. Ama şimdi birkaç mesaj. Bakalım kimler var, nereden dinliyor. Tolga abim günaydın, hayırlı işler diyor. Adana Karataş Hasır Ağacı'ndan Yakup Serçe. Serçe Tarım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günaydın Adana. Günaydın Adana Karataş. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Köyü. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Köyü Serçe Tarım. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Serçe Tarım'dan Yakup Serçe. Günaydın, hayırlı sabahlar. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Güzide komşusu Adana'ya da günaydın. Adana'nın hem Karataş'ına, hem Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğir'ine, hem Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, hem de sayamadığımız diğer ilçelerine. Adana, Karataş, Serçe Tarım, Yakup Serçe. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ender'imiz radyo başında. Ender dinleyicimiz. Yani belki de aramıza en yeni giren, en yeni katılan, belki de en yeni dinleyicilerimizde olan sevgili Ender, ama geçen seneye damga vurdu. Yani bayağı bir soruldu, merak edildi. İnsanlar Ender kim ya falan dediler. Ender arkadaşımız da Adana'ya yabancı değil aslında. Mersin-Adana arası Yenice'de. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda emekçi bir kardeşimiz. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyor. Sevgili Ender. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese de selamlar diyor Ender. Günaydın Ender. Günaydın Yenice. Günaydın Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçileri. Günaydın Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı pilotları, hostesleri, teknikerleri, teknisyenleri, emekçileri. Günaydın, hayırlı sabahlar. Doğan radyo başında, Silifkeli Doğan. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor Doğan. Silifke'nin Doğan'ı. Aleyküm selam Doğan. Hayırlı sabahlar Doğan. Günaydın abim, Yörükler diyarına selamlar. Çalışanlar, esnaf abilere kolay gelsin. Saygılar, eyvallah diyor Silifke'li Doğan. Silifke'li Doğan çok fazla müdahil oluyordu programa. Fakat geçen sezonlardan birinde bir dinleyicimiz vardı, Tarsuslu Emine. Ona günaydın diyordu Doğan. Bir gün Emine dedi ki, ya dedi, bu Doğan'ı dedi mahkeme vereceğim falan deyince Doğan ortadan kayboldu. Şimdi şey diyor Doğan, dur abim ya, aklına getirme abi, dur ya, mahkeme falan ne bu ya. Doğan ya, böyle temiz kalpli, temizlikli bir kardeşimiz işte.

Ya Doğan, dedim ya ben sana oğlum, takma kafana. Yani birileri seni mahkemeye veriyorsa, Ekim'e kadar vermiyorsa Doğan. Oğlum ben seni harcatır mıyım, yedirir miyim? Senin dert ettiğin şeye bak ya. Silifke'ye, Silifke'li Doğan'a günaydın.

0: Sevgili Emrah kardeşimiz çok fazla programın canlısına denk düşemeyebiliyor. Sabahın bu saatlerinde muhtemelen henüz daha uyanmadı çünkü gece geç saatlere kadar çalışıyor. Emrah kardeşimiz Mesudiye Mahallesi'nde akşamları güneş battıktan sonrasında kokoreç tezgahıyla hizmet veriyor. Yazın bici bici falan yapıyor. Şimdi bu mevsimlerde kokoreç var, sucuk ekmek var, nefis kokoreç. Sevgili Emrah, Mesudiye Mahallesi tanır bilir sever, biz de severiz. Mahallemizin delikanlısı genci abisidir. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Elimizde büyüdü diyebiliriz, efendi bir kardeşimizdir. Dürüst bir esnaftır, düzgün bir esnaftır. Sabahın dün paylaşımı görmüş aslında, programa denk gelmemiş. Paylaşıma yazmış. Mesudiye Mahallesi, Mesudiye Mahallesi'ndeki Kayatepe Okulu civarında köşede bir tezgah var. Akşam güneş battıktan sabah güneş doğana kadar. Sevdiğim, tanıdığım, güvendiğim bir kardeşimdir. Güzel, nefis kokoreçi vardır, sucuk ekmeği vardır. O da emekçidir, ekmeğinin peşindedir. Sevgili Emrah kardeşime, Emrah kardeşim nezdinde Mesudiye Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Cemalpaşa Caddesi, Cami Şerif Mahallesi esnaflarına da hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Emrah kardeşim, İşin gücün rast gitsin inşallah. Böyle sevdiğimiz kardeşlerimize, dostlarımıza nacizane destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi Muhammed de radyo başındaymış. Yağmur Yemekçilik'ten Muhammed kardeşim. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey diyor Muhammed. Yağmur Yemekçiliğin emekçilerinden. Tabii ekmeğinin peşinde. Ekmeğini Yağmur Yemekçilik'teki emeğiyle çıkartıyor. Ekmeğini Yağmur Yemekçilik'teki performansıyla çıkarıyor. Ekmeğinin peşinde koşuyor ya, sabah erkenden kalkıyor, ekmek mücadelesi veriyor. Sevgili Muhammed kardeşime de günaydın. Şimdi gelelim Yağmur Yemekçiliğin menüsüne. Şimdi öncelikle şunu bir dinletmekte fayda var. Şunu bir durdurayım şimdilik şöyle. Şunu bir duyun ilk önce.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, yanlış duymadınız ya. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Az önce Ender de yazmış. Hala mı 200 lira? Vallahi helal olsun demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi billahi helal olsun. Yeminle diyorum. Yeminle diyorum, helal olsun. Peki nasıl bir 3 çeşit yemekten bahsediyoruz? 22 Eylül Salı günü Yağmur Yemekçiliğin menüsünde neler var? İskender soslu köfte var, biber dolma var, tavuklu tas kebabı var, patlıcan musakka var, sebzeli rosto köfte var, fırında but var, bir de kuru fasulye var. Yani bir menü hazırlayayım mı size? Bak, Yağmur Catering Yemekçilik'te İskender soslu köfte, yanında mercimek çorbası,

0: limon, biber ve ekmeğiyle birlikte üçü birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te sebzeli rosto köfte, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te kuru fasulye, pilav ve cacık, yanında soğanı, limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden tabii ki de sadece 200 lira ya. Sadece 200 lira ya.
1: Yağmur Yemekçilik
0: sadece 200 lira.
1: Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Hala 200 lira vallahi billahi tillahi, helal olsun harbiden ya. Vallahi bak. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da yine çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü servis yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.

Az önce Silifke'den Silifke'nin Doğan'ı günaydın mesajı gönderdiğinde Emine'ye bir atıf yapmıştık, Tarsuslu Emine'ye. Meğerse Emine de dinliyormuş. Tolgacığım günaydın yazmış, göndermiş. Yani Doğancığım onu bunu bilmem de Emine'nin nefesi ensende oğlum, sana söyleyeyim. Bak onu bunu bilmem ama Emine buralarda, bak sana söyleyeyim. Vallahi onu bunu bilmem ama Emine'nin nefesi ensende. Onu bunu bilmem ama sakatsın oğlum, ben sana söyleyeyim. Bak günaydın Tolgacığım diyor. Hayırlı sabahlar diyor. Yani bak dinliyorum demek istiyor ha. Bak buralardayım demek istiyor. Bak aklınızı başınıza alın demek istiyor. Ben sana söylemiş olayım. Sonrası aranızda kalsın. Yusuf Aktar'la beraber radyo başında. Günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyorum Tolga Bey kardeşim diyor. Mersin Sanayi Sitesi'nden Yusuf Aktar'la Bey abi radyo başında bizleri dinleyip mesajını gönderdi.

verenlerden. Ellerim işte, kulağım Mersin'de, her gün yaşıyoruz bir drama diyor. Şükürler olsun kavuşturana. Mersin sana istesinden John Tacı Yusuf Aktar'la selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim diyor. Günaydınlar olsun efendim. Buradan sanayi sitesine, sanayi sitesinden Yusuf Aktar'la Bey abiye, aynı zamanda Kenz Otomotiv Mithat Çetin'e de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Şimdi bir yandan da son şarkımı değiştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum olacak mı, ama dur, olmazsa şunu yapalım. Olur herhalde, bir girişini dinleyelim, olmazsa güzel bir şeye benziyordur, bakayım. Sevdim.

Canlarım benim, bugün yine sabah erken saatinde kalktık, işimizin başında yerimizi aldık. Birçoğunuz yollardasınız, işine doğru gidiyor. Birçoğunuz iş başındasınız, birçoğunuz ekmeğinizin peşindesiniz, birçoğunuz yollardasınız. Ama hepimizin hayat gayesi belli. Hepimizin hayat gayesi bir şekilde hayat mücadelesi vermek. Hani helalinden helal lokmamızı kazanmak için mücadele ediyoruz. Erkenden kalkıp ekmeğimizin peşinde koşuyoruz. Bu hayatta bana içilen rol, bana verilen görev sabahları erkenden 7-9 saatler arasında gelip mikrofonda performans sergilemek. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Ha, bir şey var tabii ki, Tolga Dünyası efsanesinde. Tolga Dünyası her sabah 7'de ve her akşam 17'de radyonuzda diye bir olay var, doğru. Şimdi yeni yayın döneminde akşam programını programladık tabii ki, ama biraz müsaade ihtiyacım var. Biraz zaman geçsin, taşlar yerine otursun. Tabii ki de hem sabah sürüş saati, hem akşam sürüş saatinde. Yani her sabah 7-9 ve akşam 5-7 de önümüzdeki süreçte olacak. Ama şimdilik şu aşamada her sabah 7'de burada sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince gayret gösteriyorum buna.

Çok uzun süre önce başladık bu maceraya. Tolga Dünyası macerası 30 yılına merdiven dayadı. Tolga Dünyası her sabah 29 saatler arasında sizlerle birlikte oluyor. Yine yarın sabah görüşeceğiz inşallah. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bye bye.

Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: evinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
12: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda.

Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin.

0: hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi

0: Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerde toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli

0: de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması, Maraş paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Oldum olası mahcup gözlerim. Bir hüzün takıldı kirpiklerime gitmez. Sırtını aşka dayadı yüreğim. Ayakları boşlukta mı?

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de

0: güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım, yaşarken ölenler için feryadım.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek,

ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Buse Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
13: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim,

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık Üstü'nde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Keşke zamanı geri alabilsen. Keşke o günlere dönebilsen. Kim bilir, seni bu kadar sevmemiş olurdum. Bu kadar acı çekmemiş olurdum.

benim elveda. Bu şarkılı veda. Olmadı, olamadı. Her şey buraya kadar.

0: Abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 10...

0: 41.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin

0: FM Twitter, radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Zeytin hasadının başladığını hatırlatan Başkan Vahap Seçer, üreticilere kolaylık ve hız sağlayacak olan zeytin hasadı makinelerinin dağıtılacağını belirtti. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 500 üreticinin bu destekten faydalanacağını kaydeden Seçer, söz konusu projenin maliyetinin 8 milyon 124 bin lira olduğunu ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, üniversiteler, iç dünyası ve kentin farklı paydaşları arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi, akademik bilgi ve

Deneyimin kentin farklı paydaşlarıyla buluşturulması ile üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alınıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nde yaşayan su yetersizliğini gidermek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirerek yeni bir içme suyu kaynağı buldu. Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla da kapsamlı altyapı çalışması yapan MESKİ ekipleri sayesinde Balandız Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 2020 yılında %50 hibe ile verilen avokado fidanlarından ilk ürünler alınmaya başlandı. Destek sonrası avokado ağaçlarından meyve almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, katma değeri yüksek olan avokado ile üretime daha da sıkı sarıldı. Avokado fidanı desteği, üreticiye hem yeni bir gelir kapısı açıyor hem de bölgedeki atıl vaziyetteki araziler değerlendiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılar, açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaptığı etkinliklerde evden okula güvenle pedalla aktivitesi gerçekleştirdi. Bu sabah Viranşehir'de düzenlenen etkinlikte okula bisikletle giden öğrenciler böylece hem hareketli bir güne başladı hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve

0: ile evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Damarsa damar. İşte o kadar.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı. Erdoğan, Amerika ile yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldığı bir makalede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, konseyin mevcut yapısının 2. Dünya Savaşı'nın

0: ardından oluşan düzeni yansıttığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Libya, Kuveyt, Lübnan, Kosova, Gürcistan ve Vietnam liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan, liderleri Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne davet etti. Bakanlardan okul güvenliği için yeni adımlar gelmeye devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 7 bakanlık arasında okul güvenliğini artırmaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi alınan tedbirlerin temel amacının öğrencilerin güvenliği olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı, gayrimenkul alımları yoluyla usulsüz biçimde Türk vatandaşlığı elde eden 6.134 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık, işlemlerin yürütülen incelemeler sonucunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. İki şüphelinin tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına milyonlarca dolar ve lira aktardığı tespit edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken cep telefonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı aynı model telefon üzerinde yapılacak testlerle cihazdaki verilere silinmeden ulaşılabileceğini belirtti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yeni parti ön seçim ve kongre takvimi netleşti. Kongreler öncesi aday olacak isimler tüm üyelerin katılacağı ön seçimle belirlenecek. Ön seçimler 26 ve 27 Eylül'de ilçelerde yapılacak. Seçimler Akdeniz ve Mezitli'de 27 Eylül'de, diğer ilçelerde ise 26 Eylül'de gerçekleştirilecek. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 14-20 Eylül tarihleri arasında Mersin genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan 854 kişi yakalandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde hamile destek kartı uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında anne adaylarına hamileliğin 5. ayından doğuma kadar geçen 5 aylık süreçte maddi ve sosyal destek sağlanacak. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın tutuklanmasıyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. İzol açıklamasında sağduyu ve birlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz dedi. Çimsa ÇBK Mersin Kadınlar Basketbol Süper Ligi öncesi son prova niteliğindeki Orman Kapı geride bıraktı. Ankara'daki 3 maçta bir galibiyet, bir yenilgi ve bir beraberlik alan Mersin ekibi turnuvayı tamamladı. Ümit Milli Takımı 2027 UEFA Avrupa 21 yaş altı şampiyonası eleme grubunda Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlı ekip 26 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19'da Ukrayna ile karşılaşacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.

0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem başlar,
5: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM

0: Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
2: Şoför Mahali.
3: Şoför Mahali başlıyor.

Seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: 01 SM 38.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Zeytin hasadının başladığını hatırlatan Başkan Vahap Seçer, üreticilere kolaylık ve hız sağlayacak olan zeytin hasadı makinelerinin dağıtılacağını belirtti. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 500 üreticinin bu destekten faydalanacağını kaydeden Seçer, söz konusu projenin maliyetinin 8 milyon 124 bin lira olduğunu ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, üniversiteler, iş dünyası ve kentin farklı paydaşları arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi, akademik bilgi ve deneyimin kentin farklı paydaşlarıyla buluşturulması ile üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alınıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nde yaşayan su yetersizliğini gidermek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirerek yeni bir içme suyu kaynağı buldu. Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla da kapsamlı altyapı çalışması yapan MESKİ ekipleri sayesinde Balandız Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 2020 yılında %50 hibe ile verilen avokado fidanlarından ilk ürünler alınmaya başlandı. Destek sonrası avokado ağaçlarından meyve almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, katma değeri yüksek olan avokado ile üretime daha da sıkı sarıldı. Avokado fidanı desteği üreticiye hem yeni bir gelir kapısı açıyor hem de bölgedeki atıl vaziyetteki araziler değerlendiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılar açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaptığı etkinliklerde evden okula güvenle pedalla aktivitesi gerçekleştirdi. Bu sabah Viranşehir'de düzenlenen etkinlikte okula bisikletle giden öğrenciler böylece hem hareketli bir güne başladı hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
4: Tolga Dünyası.
5: Yani şimdi bu şarkıları yaz.

0: yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Şoför Mahalli.
3: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
7: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
8: İster tıkla, ister uğra.
9: İçecek.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Şoför Mahalli.
12: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.

kızdan zevk alan, hastaneden zevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: 80TS 684.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.

0: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
1: Reklam tanıtır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Cam balkon.

0: şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Ve tabii sizlerin istediği şarkıları da dinleyeceğiz. Ve şunu bilsem, mesajlarınızı paylaşacağız. Çok seviyorum. Mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Bir Şılara yorumunu geride bıraktık. Unutamadım. Sizlerleydi. İyi yayınlar Gözne yolundan Tarık ben demişler. Sıradaki şarkıyı tüm Mersin esnafına ve yoldaki sürücülere armağan ediyorum. Hayırlı günler diye mesajına son vermiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim.
1: Yürekten geçeni dökemem dile, dökemem dile.
0: Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bir Serkan Kaya şarkısı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Dağların Dumanı.

0: Biz az önce aslında bu şarkıyla insanın yaşadığı özlemi ve toparlanma çabasını dinledik bir ayrılıktan sonra. Baharı ararken kışın daha da ağır gelmesi.
1: Seni öyle.
0: Şimdi bir istek şarkım var. İyi günler Selin Hanım, Sibel ben. Öğle servisinin tatlı telaşını atlattık. Ekiple mutfakta mola verdik demişler. Bizlere İzzet Yıldızhan Canımın İşi şarkısını çalar mısınız? Bu şarkıyı sabahtan beri koşturan tüm salon ve mutfak ekibimize armağan ediyorum demişler. Emeğinize sağlık, kolay gelsin diyelim. Sizlere armağan olsun bu güzel şarkımız. Canımın içi. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de sizlerle ve sevdiklerinizle mesajlarınızı paylaşabiliriz. Tekrardan Sibel Hanım'a selamlarımızı gönderelim ve şarkımızı hep birlikte dinleyelim.
2: Sevgi Selin'de

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de

0: yeri geldi.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı. İçici

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
10: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için ara

0: aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize alıp pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda iyi gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
4: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi şu an çalan şarkıyı değerli arkadaşım Melisa'ya armağan ediyorum öncelikle. Herkesin bir hikayesi var. Ve ne hissediyorsanız da bunun bir şarkısı var. Burada herkesin bir şarkısı var. Tek hikaye insanların kendi hayatında, kendi yaşamında değil yani. Düştüm. Şarkılar gerçekten her şeyi anlatıyor.
5: Bir Allah'ın kulu tutmadı gitti. Onun kalbi taştan.
4: Şu anda bizleri nerede dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Bizlerle mesajlarınızı paylaşın. Biz de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşalım. Gitme dayanamam intizar sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Timuçin Esen yorumuyla dinledik Sevda Yüklü Kervanlar sizlerleydi. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin Selin Hanım Erdemli'den, Hasan Ben İmparator'dan bir şarkıyı sabahtan beri benimle birlikte çalışan canım babama armağan etmek istiyorum demişler. O zaman biz sormadın beni diyelim. Eğer sizler de radyonun sesini açtıysanız sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Ve şu an yolda olan bir dinleyicimiz varmış. Radyonun sesini açık demişler. Sıradaki şarkı değerli eşim Burcu'ma armağan olsun diyerek de sonlandırmış mesajını. Zaten yolun en güzel eşlikçisi radyo. Selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar dileyelim sizlere.
1: Bu şarkı düşmez, dilin söylese de gönlün...
0: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter diyeceğiz. Mehmet Fatih yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması yapıldı. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5 farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek. Uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için Alo Adalet 135 başvuru hattı hizmete alındı. Hattın Kasım ayından önce Türkiye genelinde kullanıma açılması planlanıyor. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı geçen soruşturma dosyaları için vatandaşlar bu hat üzerinden başvuru yapabilecek. İstanbul'da metro ve tramvaylarda mesafeye dayalı ücretlendirme sistemine geçilmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Yeni modelde kısa mesafeli yolculuklarda ödenen ücretin bir kısmının yolcuya iade edilmesi planlanıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısında ikisi ağır 11 öğrenci yaralanırken saldırgan

0: Yalan dahil 4 kişi gözaltına alındı. TÜİK, Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks aylık %1,3 artışla 91,9'a yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bildirildi. Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısının 158 bini aştığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu. Etkinlik ve sanat merkezindeki programda katılımcılar açık havada çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Mersin'de sel ve taşkın riskine karşı dere ıslahı ve drenaj çalışmaları sürüyor. Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus'taki çalışmalarda DSİ ve AFAD ekipleri görev alırken Berdan Nehri'nde de onarım yapılıyor. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için okul kantinlerini denetledi. Kontrollerde tespit edilen eksiklikler işletme sahiplerine bildirilerek gerekli uyarılar yapıldı. Akdeniz Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti sunuyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar sosyal destek ve dayanışma imkanı da sağlıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattına ücretsiz internet hizmeti getirildi. Fiber altyapı ve Wi-Fi 7 teknolojisiyle kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sahil boyunca kesintisiz internet kullanabilecek. Gökyüzüne iz bırakan zihinler projesinin açılışı Mersin Orman Okulu Uygulama Merkezi'nde yapıldı. 5 gün sürecek projede çocukların gözlem, iletişim ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken aramalarda 3 cep telefonuna da el konuldu. Mersinli motodrag sporcusu Ahmet Can Yoksul'a bakan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayağında zirveye çıktı. Yoksul'a bakan Street 2 kategorisinde birinci oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

İşte insan bazen gururuna yeniliyor, sevdiğini kırıyor ve ancak onu kaybedince yaptığı hatayı anlıyor. Sözümü geri aldım dedi Karın Kolçak, sizlerleydi. İşte gururun araya girdiği bir ilişkide sevgiyi kaybetmeden önce hatayı fark etmenin hikayesi. Sözümü geri aldım, ne olur anla beni dedik. İyi günler Selin Hanım. Toroslardaki yetkili otomotiv servisimizden müşteri ilişkileri sorumlusu Murat ben. Sıradaki şarkıyı sabahtan beri çalışan servis personelimize armağan ediyorum. Yayınlarınız daim olsun demişler. Ben de kolaylıklar diliyorum sizlere. Başta Murat Bey olmak üzere tüm servis personeline selamlarımızı gönderelim ve bu güzel şarkımızı armağan edelim. Sizler de mesajlarınızı

0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66. Zincir vurulmaz rüzgara, kaç... Elimiz mahkum Ebru Gündeş sizlerle.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Demiştim ya, ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada bu programda herkesin bir şarkısı var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Eren ben. Çok yoğunluğum var demişler. Öyle molasına çıkmıştım ama aklım yine onda. Sıradaki şarkıyı şu an işte yoğun bir şekilde çalışan canım sevgilim Aslı'ya armağan etmek istiyorum. Günün tüm yorgunluğunu alsın götürsün demişler. Gerçekten bazen şarkıların öyle bir etkisi oluyor ki. Ey halimi sorarım, ey derdime yanarım. Tüm yorgunluğumuzu da alıp götürüyor. Eren ve Aslı'ya da selamlarımızı gönderelim.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
2: Ben tokanı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokanı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu

0: Kaydedin 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

0: 56.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Çaylarımızı, kahvelerimizi de aldık tabii ki o arada. Onlarsız olmuyor biliyoruz ki. Şimdi o zaman bir mesaj paylaşayım. Bir istek şarkım var. Hayırlı günler Selin kızım. Tarsu Sanayi'den İsmail ben demişler. Cengiz Kurtol Düşünecektin şarkısını yan dükkandaki Kadir Usta'ya ve tüm esnaf dostlara gönderiyorum demişler.
1: Nasıl yalvarmıştım dur gitme diye bana
0: selamlarımızı gönderelim.
1: Etmeyecektim.
0: Herkese de bereketli işler diliyorum.
1: Ayrılıp giderken
0: çalışanlara, işinin başında olanlara selamlar. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Kalbinin bu aşkla
0: bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabilir, en güzel şarkıları çalabiliriz.
1: Kalbinin bu aşkla yanacağım.
0: Çünkü burada herkesin bir şarkısı var.
1: Dertlere dalacağını.
0: O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Şöyle şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum.

0: de olsan altındasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.
1: Çok naif bir şarkıyı geride bıraktık. İrsan Tezer ve İlhan Şeşen düeti. Ne tuhaf sizlerleydi. Yine bir istek şarkıyla devam ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den Serdar ben. Ben Deniz'den biri var çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Bu şarkı çalınmaz mı?
2: Bir hayal değil öncesinde adın konmuş aşk dilinde.
1: Başta Serdar Bey olmak üzere bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
2: Kendine sen bitmedin bak içimde.
1: Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve sizleri bu şarkımızla baş başa bırakalım.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkımızdan sonra da bir reklam aramız olacak. Ve şarkımızı tabii ki Ali Özbay ekibine ve müşterilerine de armağan ediyorum. Ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinliyoruz.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Zeytin hasadının başladığını hatırlatan Başkan Vahap Seçer, üreticilere kolaylık ve hız sağlayacak olan zeytin hasadı makinelerinin dağıtılacağını belirtti. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 500 üreticinin bu destekten faydalanacağını kaydeden Seçer, söz konusu projenin maliyetinin 8 milyon 124 bin lira olduğunu ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, üniversiteler, iş dünyası ve kentin farklı paydaşları arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi, akademik bilgi ve deneyimin kentin farklı paydaşlarıyla buluşturulması ile üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alınıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nde yaşayan su yetersizliğini gidermek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirerek yeni bir içme suyu kaynağı buldu. Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla da kapsamlı altyapı çalışması yapan MESKİ ekipleri sayesinde Balandız Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 2020 yılında %50 hibe ile verilen avokado fidanlarından ilk ürünler alınmaya başlandı.

0: Destek sonrası avokado ağaçlarından meyve almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, katma değeri yüksek olan avokado ile üretime daha da sıkı sarıldı. Avokado fidanı desteği, üreticiye hem yeni bir gelir kapısı açıyor hem de bölgedeki atıl vaziyetteki araziler değerlendiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılar, açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaptığı etkinliklerde evden okula güvenle pedalla aktivitesi gerçekleştirdi. Bu sabah Viranşehir'de düzenlenen etkinlikte okula bisikletle giden öğrenciler böylece hem hareketli bir güne başladı hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Buse Home'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
13: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
14: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kasko

0: araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Yıkıldım sevgilim diyeceğiz. Pişmanlık, yeniden dönme isteği. İnsan sevdiğinden ayrılınca ne kadar zorlandığını anlıyor ve bu kez karşısındakine beni yeniden kabul eder misin diye soruyor. Tabi bir yandan da korkuyor. Çünkü tekrar aynı şeyleri yaşamaktan çekiniyor. Yani çok zor, çok inanılmaz bir çelişki.
1: Beni perişan etti, yıkıldım sevgilim.
0: Yıkıldım sevgilim, kaldırır mısın?
1: Yıkıldım sevgilim.
0: Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim.

tabii sorulur sorulmaz değil ama ya siz yine de çok bel bağlamayın. Ve yürüyüşüne eşlik ettiğimiz bir dinleyicimiz var. Bozca sahilden selamlarını göndermiş. Bebek arabasını aldım, sahil yolunda yürüyüşe çıktım. Bu şarkı günün bu saatinde. Sahilde yürüyüş yapmamızın sebebine canım eşim İbrahim'e armağanım olsun. Seni seviyorum demişler. Biraz duman. İşte desteğin önemi gerçekten. O umarım hep mutlu olursunuz böyle. Ama bir sahil yürüyüşünü gerçekten şu an o kadar çok isterdim ki. İşte. Bir kafamda rahat olsaydı. Oh mis yani. Selamlarımızı gönderelim. Biraz kül, biraz duman diyeceğiz. Metin Şentürk sizlerle.

Gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem.

gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer. Sen benim canımsın, hem de cananım, İstersen uğruna yansın bu canım, İster herkes bana serseri desin,

0: Şimdi bir mesaj daha paylaşacağım, daha sonra reklam aramız olacak. Selam Selin, iyi yayınlar. Zafer ben. Mersin merkeze doğru direksiyon sallıyorum. Yol açık, hava mis gibi demişler. Ayrılmak mı gerekirdi şarkısını uzun yoldaki tüm şoför dostlara gönderiyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Selin yayında.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, Toroslar Mezarlık

0: 34 33.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

0: Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Ayrıca artık son şarkılarımız, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi istek şarkımızla devam ediyorum. Merhaba Selin Hanım, Gizem ben. Zafer Peker hayranı olarak Kalbim Yanar şarkısını ekran başındaki tüm yazılımcı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. Herkese kolay gelsin demişler.
1: Derim dalar geceye sabret dedim.
0: Bu şarkısı da gerçekten o kadar güzel ki.
1: Son dedim kendime.
0: Sizlere armağanımız olsun.
1: Belki de kendimi yitirdim seni.
0: Diyelim ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Sensiz ben ne yaparım, kurtar beni, kurtar ne olur dedik. Şimdi Orhan Ölmez'le devam ediyoruz ama ayrıca son şarkılarımızı da çalıyoruz. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi senden vazgeçtim diyeceğiz. Bazen insan olmayacak bir şeye çok umut bağlıyor. Olmayacak bir doğaya amin diyor. Sonra anlıyor ki kendini daha fazla yormanın anlamı yok. Yani senden vazgeçtim derken aslında biraz da kendini yeniden buluyor bence. Sonsuz sevecektim, birazcık sevseydin. Ama senden vazgeçtim, Orhan Ölmez sizlerle.

0: Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere diyorum ve sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşklar, sel olsa yıllar.

0: arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması yapıldı. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5 farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek. Uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için Alo Adalet 135 başvuru hattı hizmete alındı. Hattın Kasım ayından önce Türkiye genelinde kullanıma açılması planlanıyor. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı geçen soruşturma dosyaları için vatandaşlar bu hat üzerinden başvuru yapabilecek. İstanbul'da metro ve tramvaylarda mesafeye dayalı ücretlendirme sistemine geçilmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Yeni modelde kısa mesafeli yolculuklarda ödenen ücretin bir kısmının yolcuya iade edilmesi planlanıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısında ikisi ağır 11 öğrenci yaralanırken saldırgan dahil 4 kişi gözaltına alındı. TÜİK Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks aylık %1,3 artışla 91,9'a yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bildirildi. Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısının 158 bini aştığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu. Etkinlik ve sanat merkezindeki programda katılımcılar açık havada çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Mersin'de sel ve taşkın riskine karşı dere ıslahı ve drenaj çalışmaları sürüyor. Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus'taki çalışmalarda DSİ ve AFAD ekipleri görev alırken Berdan Nehri'nde de onarım yapılıyor. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için okul kantinlerini denetledi. Kontrollerde tespit edilen eksiklikler işletme sahiplerine bildirilerek gerekli uyarılar yapıldı. Akdeniz Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti sunuyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar sosyal destek ve dayanışma imkanı da sağlıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattına ücretsiz internet hizmeti getirildi. Fiber altyapı ve Wi-Fi 7 teknolojisiyle kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sahil boyunca kesintisiz internet kullanabilecek. Gökyüzüne iz bırakan zihinler projesinin açılışı Mersin Orman Okulu Uygulama Merkezi'nde yapıldı. 5 gün sürecek projede çocukların gözlem, iletişim ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken aramalarda 3 cep telefonuna da el konuldu. Mersinli motodrak sporcusu Ahmet Can Yoksul'a bakan Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın 3. ayağında zirveye çıktı. Yoksul'a bakan Street 2 kategorisinde 1. oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli.

0: Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında. Bay

0: dergilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Babalar Restali başlıyor.
5: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansındasınız. Babalar Resteli'yle sizlerleyim, bendeniz Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Güne biraz neşeyle başlayalım dedim. Cengiz İmren, Sana Yandım diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından en baba, en damar resitallerle devam edeceğiz programa. Cengiz İmren, Sana Yandım diyecek şimdi.

Cengiz İmren'le size çok güzel bir gel çağrısı yaptık. Eğer radyonuzun başına geldiyseniz babalar resteriyle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Cengiz İmren resteriyle devam edelim programa. Ben olmayınca diyecek şimdi sizlerle radyolarınızda. Dönme. Gelenler gideni aratır, kimi seversen sev, hep hatırlatır diyecek. Sizleri bu güzel Cengiz İmren şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Ben olmayınca.

0: Dalgalar Resitali.
1: Şimdi programa Erol Budan'la devam edeceğiz. Aşk acısı diyecek. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile devam edeceğiz. Erol Budan Aşk Acısı diyecek.

Aşk acısı çekmezsiz o. Seven kalbim böyle bilir. Yakar deli sanki bir kor. Sevgi böyle

Kimse duymaz feryat etsen, her şey sana bomboş gelir.

bazen sana Mecnun denir, kul olur musun hiç uğruna, bir de sana Mecnun denir.

kuşum, kalp kafesi açmaya dur. Değişiyor huyu suyu, hal bilmezse

0: İşte sana Mecnun denir.
1: Babalar Restali, Babalar Restali devam edecek, devam edecek.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Zeytin hasadının başladığını hatırlatan Başkan Vahap Seçer, üreticilere kolaylık ve hız sağlayacak olan zeytin hasadı makinelerinin dağıtılacağını belirtti. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 500 üreticinin bu destekten faydalanacağını kaydeden Seçer, söz konusu projenin maliyetinin 8 milyon 124 bin lira olduğunu ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, üniversiteler, iş dünyası ve kentin farklı paydaşları arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi, akademik bilgi ve deneyimin kentin farklı paydaşlarıyla buluşturulması ile üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alınıyor. Meski Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nde yaşayan su yetersizliğini gidermek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirerek yeni bir içme suyu kaynağı buldu. Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla da kapsamlı altyapı çalışması yapan Meski ekipleri sayesinde Balandız Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 2020 yılında %50 hibe ile verilen avokado fidanlarından ilk ürünler alınmaya başlandı. Destek sonrası avokado ağaçlarından meyve almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, katma değeri yüksek olan avokado ile üretime daha da sıkı sarıldı. Avokado fidanı desteği üreticiye hem yeni bir gelir kapısı açıyor hem de bölgedeki atıl vaziyetteki araziler değerlendiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılar açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaptığı etkinliklerde evden okula güvenle pedalla aktivitesi gerçekleştirdi. Bu sabah Viranşehir'de düzenlenen etkinlikte okula bisikletle giden öğrenciler böylece hem hareketli bir güne başladı hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Bir

0: Mutfaklarından nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Resitali devam ediyor.

Reklamların ardından programımıza devam ediyoruz. Az önce Erol Budan Resteli'yle Aşk Acısı demiştik. Şimdi de Erol Budan Resteli devam ediyor. Ömrümü Yedin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi aranızda dün de dinleyenler varsa Taverna çalamadığım için biraz üzülmüştüm açıkçası, listeye ekleyemedim. O kadar güzel şarkılar ekledikten sonra sıra gelmedi ama şimdi de bir Taverna'yla devam ediyoruz. Hatta bugün iki tane Taverna resitalimiz var. Çok güzel bu gerçekten. Taverna demek daha çok hoşuma gidiyor sanırım. Ferdi Özbeğen'le sizlerle birlikte olacağız. Özleyince klişelerden gitmek istedim. Ağla halime diyecek Ferdi Özbeğen sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi de Sinan Özen Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Galiba Sinan Özen'den şarkı dinlemeyeli de epey uzun zaman oldu. Gamze'deyim deva bulmam diyecek şimdi Sinan Özen yorumuyla sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı radyolarınızda baş başa bırakıyorum. Ardından da Resitali'nin devamında Sinan Özen unutamam seni diyecek.

Unutmak zaten zordur. Hem ne demiş şair? Birini unutmak için un ufak olmak gerekir. Bildiğimiz un, ekmek unu. O kadar un ufak olup da parçalanamayacağımız için, parçalandığımızda da yok olacağımız için unutmak zor, unutamayız. Arif Susam, bırakma beni diyecek, yalvaracak resmen sevgiliye. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

ayrı kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayatta

güçlü duygum, yaşamak hevesim, sevmek umudum, sensin tek arzum, en güçlü duygum.

arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Estelindeydiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba estellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arabeskin en baba seslerinden en güzel şarkıları, en güzel resitalleri dinliyoruz. Şimdi Arif Susam sana mı tapacaktım diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakırken tekrar görüşene dek hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar sizlerle birlikte Arif Susam sana mı tapacaktım şarkısını baş başa bırakıyorum.

önemli olacaktı. Şu üç günlük dünyada kölen mi olacaktı?

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanı

0: Başkanı tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya,

0: Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240 Mersin. Yeni dönem başlar,
1: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Bir şey. Aracılar full okul. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

0: çok yalnızım buralarda.
1: Mersin FM
2: 104.6.

0: Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması yapıldı. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5 farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek. Uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için Alo Adalet 135 başvuru hattı hizmete alındı. Hattın Kasım ayından önce Türkiye genelinde kullanıma açılması planlanıyor. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı geçen soruşturma dosyaları için vatandaşlar bu hat üzerinden başvuru yapabilecek. İstanbul'da metro ve tramvaylarda mesafeye dayalı ücretlendirme sistemine geçilmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Yeni modelde kısa mesafeli yolculuklarda ödenen ücretin bir kısmının yolcuya iade edilmesi planlanıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısında ikisi ağır 11 öğrenci yaralanırken saldırgan dahil 4 kişi gözaltına alındı. TÜİK Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks aylık %1,3 artışla 91,9'a yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bildirildi. Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısının 158 bini aştığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu. Etkinlik ve sanat merkezindeki programda katılımcılar açık havada çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Mersin'de sel ve taşkın riskine karşı dere ıslahı ve drenaj çalışmaları sürüyor. Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus'taki çalışmalarda DSİ ve AFAD ekipleri görev alırken Berdan Nehri'nde de onarım yapılıyor. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için okul kantinlerini denetledi. Kontrollerde tespit edilen eksiklikler işletme sahiplerine bildirilerek gerekli uyarılar yapıldı. Akdeniz Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti sunuyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar sosyal destek ve dayanışma imkanı da sağlıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattına ücretsiz internet hizmeti getirildi. Fiber altyapı ve Wi-Fi 7 teknolojisiyle kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sahil boyunca kesintisiz internet kullanabilecek. Gökyüzüne iz bırakan zihinler projesinin açılışı Mersin Orman Okulu Uygulama Merkezi'nde yapıldı. 5 gün sürecek projede çocukların gözlem, iletişim ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken aramalarda 3 cep telefonuna da el konuldu. Mersinli motodrag sporcusu Ahmet Can Yoksula Bakan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayağında zirveye çıktı. Yoksula Bakan Street 2 kategorisinde 1. oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 270

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet.

0: tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları,
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Göznyolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Su hayattır. Su hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537

0: 37 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: fikrimde hep sen varsın. Dünyalı rüyalı gözlerin var. Sevmemek
1: damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünya.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler Han Restoran'tan. Han Restoran

0: ettiğinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
13: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü

0: geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Zeytin hasadının başladığını hatırlatan Başkan Vahap Seçer, üreticilere kolaylık ve hız sağlayacak olan zeytin hasadı makinelerinin dağıtılacağını belirtti. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 500 üreticinin bu destekten faydalanacağını kaydeden Seçer, söz konusu projenin maliyetinin 8 milyon 124 bin lira olduğunu ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, üniversiteler, iş dünyası ve kentin farklı paydaşları arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi, akademik bilgi ve deneyimin kentin farklı paydaşlarıyla buluşturulması ile üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi

0: Gelmesi konuları ele alınıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı Balandız mahallesinde yaşayan su yetersizliğini gidermek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirerek yeni bir içme suyu kaynağı buldu. Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla da kapsamlı altyapı çalışması yapan MESKİ ekipleri sayesinde Balandız mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 2020 yılında %50 hibe ile verilen avokado fidanlarından ilk ürünler alınmaya başlandı. Destek sonrası avokado ağaçlarından meyve almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, katma değeri yüksek olan avokado ile üretime daha da sıkı sarıldı. Avokado fidanı desteği, üreticiye hem yeni bir gelir kapısı açıyor hem de bölgedeki atıl vaziyetteki araziler değerlendiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılar, açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaptığı etkinliklerde evden okula güvenle pedalla aktivitesi gerçekleştirdi. Bu sabah Viranşehir'de düzenlenen etkinlikte okula bisikletle giden öğrenciler böylece hem hareketli bir güne başladı hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: hizmetinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için

0: için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
10: Damardan kalbe...
9: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Çe, iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Arabeskin Kralı.
2: Fırat Yayında.
3: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Her zaman olduğu gibi Fırat'la Damardan Kalbe programına başlamış bulunmaktayız. Ve yine bu sezonun değerli sponsoru Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla artık birlikteliğimiz bundan sonra devam edecek arkadaşlar. Haberiniz ola. Katkılarından dolayı öncelikle Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi.

Evet, güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Sebru Gündeş, Kal Benimle isimli o güzel yorumuyla. Bu güzel şarkımızı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Benimle. Ve değerli sponsorumuza, Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin dileklerimizle. Sizler ne yapıyorsunuz sevgili dostlar? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Böyle 19.52'de gelen SMS var, WhatsApp mesajı var. Bunları siliyoruz, haberiniz olsun. Mesela 19.58'de gelen var, siliyorum abi. 19.59'da gelen, siliyorum. WhatsApp'ınızın saatine bakın arkadaşlar. Eğer 23.00 öncesi ise mesajlarınız silindi. Tekrardan gönderin ki ilerleyen dakikalarda okuyabilelim. Sebru Gündeş'te startımızı verelim bakalım. Güzel bir Müslüm Gürses şarkısı var ya, Kal Benimle diyecek, sonrasında buradayız.

Kal benimle. Radyo'da gündeş yorumuyla startımızı verdik sevgili dostlar. Fırat'la damardan kaybettiğimiz ile devam etmekte. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Evet, sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Çatın yok, penceren yok, dört duvarda değilsin. Ama en sağlam evim sensin, seni çok seviyorum. Kalbim sıradaki en güzel aşk şarkıları canım eşim Tuğra Çalışkan.

0: Seninle geçen her an hayatımın en güzel hediyesi. İyi ki varsın, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Fırat abi. Bu şarkı uzaklarda olan kardeşim Recai Sözay için gelsin. Seni çok seviyorum. Sevgili kardeşim Kazım Çevik diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman volümleri yükseltin. Güzel bir Ali Susam şarkısı. Bırakma beni radyonuzda sizlerle.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin FM
4: 104.6.

yalnızdır kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı

duygum, yaşamak hevesim, sevmek umudum, sensin tek arzum.

0: Bırakma beni.
1: Allah Allah, güzel bir şarkıdır. Hadi susam yorumunu edinmedik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla Fırat'la damardan kalbe tüm hızıyla devam ediyor. İyi akşamlar, sıradaki tüm şarkılar Berna Açıkbaş ailesinden Aslan eniştemize Ali Dölek için gelsin demişler. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e ve Mücahit Filik için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar sevgili tüm şarkılar Ali Dörek'ten Erol Üşenmez, Emin Varmaz, Atakan Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz, Özgür Su, Alişan Alşan, Murat Ersin Barış, Yusuf Gül, Habib Gök, Orçun Durmuştu, Dura Sansay, Ejder Ayta, Fuat ve Suat kardeşlere gelsin demiş dinleyicimiz. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

da anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.

0: İbrahim Erkal'ı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz stüdyomuz ile devam etmekte. Sırayı Bülent Ersoy Diva alacak. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Fırat Reis ben, Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Canım Oğlum, Recai Söze ve Sana Gelsin. Sen benim en büyük rağım, en güzel gururumsun. Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış Memduh abimiz. İyi yayınlar. Ben de Ruşen Mersel'deki şarkılar. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, Beysat Demir Yılmaz, Özgür Su, Alişan Alşan, Osman Bıyıklı ve Ali Dölek için gelsin demişler. Aslan kardeşim Atakan Yılmaz ve Aslan abim Ali Dölek için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş Kadir Yılmaz.
1: Aklıma burkulur yüreğim, burkulur.
0: Bülent Ersoy ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz suyumuz ile devam edecek. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden Arabesk.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin

0: De yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
11: Su hayattır. Su hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
13: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
14: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
13: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
14: Telefon 0540-014-0033.
15: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Erzurum'un meşhur çağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet, bakalım mesajlarımıza. Merhaba, sıradaki şarkılar kalbimin en güzel köşesinde yer alan biricik sevgilim Hanifi Doğan için gelsin demiş dinleyicimiz. Şimdi sevgili kardeşimiz bir mesaj yazmış, bildiğin mektup yani. Bunun hepsini okuyamayacağım, kusura bakma, şöyle özetleyerek geçeceğiz. İyi akşamları, yayınlar en güzel şarkılar. 3 yıl önce bugün tanıştığım, hayatımda çok özel bir yere sahip olan sevgilim Recai Söz.

0: kucağınıza gelsin demiş. 3 yıl önce başlayan hikayemizin bugün hala aynı sevgi, saygı ve bağlılıkla devam ediyor olması benim için çok kıymetli. Nice güzel yıllarımız, nice güzel anılarımız olsun. Seni çok seviyorum sevgilim. Allah'a emanet ol demiş sevgili kardeşimiz. Vallahi hepsini okumayı çok isterdim ama maalesef süremiz kısıtlı olduğu için böyle kısa olarak geçeceğiz. Zaten bu şekilde uzun mesajlar atmayın arkadaşlar. Kısa ve öz olsun. Şimdi şöyle, bu mesajı da okumadan önce hatta şöyle bir baktım, listemde böyle aşk dolu bir şarkı varsa onu öne çekecektim ama şöyle bakıyorum seçmiş olduğum şarkılara. Hiç bir tanesi böyle bir aşk şarkısı değil abi. Yani yapacak bir şey yok. Arabesk çalınca da yani %90'ı hep böyle sitemkar ayrılık şarkısı oluyor maalesef. Her zaman da söylüyoruz zaten. Önemli olan şarkının sözleri değil. Senin olduğuna pişman eden. Sözlerim sözünden caya sen eğer, seni doğduğuna pişman ederim diyecek abi. Sıradaki şarkı Reşat Yücelerden Hasan Selveroğlu, Doruk Üşenmez, Şavkayar Ozan, Ömür Kara, Burak Çetinkaya ve Eyüp Okay'a gelsin demiş dinleyicimiz. Merhabalar, ben Sena Hacı Boncuk. Sıradaki tüm şarkılar varlığıma ve hayatımda olduğuna şükür ettiğim canım kocam Metehan Hacı Boncuk'a gelsin, sana aşığım sevgilim diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Gökhan Güne, özür diliyorum, Gökhan Doğanay'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Pişman ederim diyecek, sonrasında buradayız.
1: Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
2: Fırat'a selam, damara devam.

Ya bu nasıl şarkıdır abi? Keserim seni ne demek ya? Burak abi giden gitmiştir ya. Gittiyse gitti abi. Ne yapacaksın adamı keseceksin? Allah'ım ya Rabbim var ya. Ya işte arabesk deyince böyle maalesef. İşte benim şarkı geldi. Allah Allah var ya Allah Allah. Masal olan sensin, aşkımız değil diyecek. Çok güzel bir şarkıdır, çok severim var ya. Evet, bakalım mesajlarımıza. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim, Recai Söze'ye gelsin. Benim güvendiğim tek de abim. Oraya da kar yağmaz zaten, seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat diye. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası, Gözümün Nuru, Canımın Oğlum, Recai Söze'ye ve sana gelsin. Radyonuzun değerli çalışanlarına Erdal Tiryaki, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Soğan Alvant, Erdem Yerlikaya ve tüm oğlumun arkadaşlarına armağan olsun. Seni çok seven annen kendine çok iyi bak demiş. Yaşanan gerçeğe bir yayınlar. Ben Alişan Alşan. Sıradaki şarkılar Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dölek, Yaşar Kimsesiz, Özgür Su, Tolga Dal, İsmail Aker ve Berk Tıka armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları Çağrı, Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Hasan Sabah, özür diliyorum Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kavak, Berk Tık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş Mert, Poyraz ve mutlu dostlarıma, tüm mutlu dostlarıma armağan olsun demiştim dinleyicim.

0: bizim Bektaş kardeşimiz vardı. Nerede Bektaş kardeşimiz? Mesaj atmıştı ya bize. Hani bir Dilberay'dan bir şarkı çalar mısın demişti. Ben de demiştim, söz vermiştim ona. Çalacağım bir dahaki programda diye. Buralardaysa hazır ol kardeşim, çalacağım şarkını. İlerleyen dakikalarda haberin olsun. Haydi bakayım, volümleri yükseltelim mi? Verin abi, kolonları patlatalım, şehri yakalım yine.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: var ya, şarkının efsanesidir. Masal olan sensin abi, aşkımız değil. Efendim, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Müslüm Babacılar hazırsa şimdi güzel bir Müslüm Gürses şarkısı dinleteceğim sizlere. Ben Maslak Örsel'deki şarkılar can dostlarım Mustafa Zehir, Suat, Fuat, Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rıza, Dursun Ali, Ali Dölek, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Osman Bıyıklı, Muhammed Bayraktaş, Ali Akkuş ve kardeşlerim Murat, Ümit Boşkır, Uğurcan Yılmaz'a, Kadir Bayraktar ve Mert Alıcı armağan olsun demişler. Selamun aleyküm Fırat abi demiş. Aleyküm selam sevgili kardeşim. İyi yayınlar, ben Süleyman, Fatih Çağar, Silifke'de bulunan aslan parçası oğullarım İsmail ve Arın Çağar'a selam olsun demişler. Sıradaki şarkı Aslan Yeğenim Mert Gezer'e gelsin demiş dinleyicimiz. Kaderim. Kolay gelsin Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkılar Rojin'den Recaip Söze'ye ve değerli ailesine armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Şule Boz'dan. Sıradaki şarkı Adımdan Başka Hiçbir Söze Dilimin Dönmediği Tek Ecem Mazhar Köre gelsin. Seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Vahide geçti. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Yaşadın mı? Öldün mü? Bilemiyorum.
1: Fırat'a selam, damara devam. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 12 Taksim A, Silifke, Mersin. Mersin efendim.

Müslüm Baba'yı da geride bıraktık sevgili dostlar. Yani zılgıt çekiyoruz ya böyle aho aho diye. İşte tam da aholuk bir şarkı. Şimdi Dilberay çalacağız demiştik burada dinleyicimizin de.

sevgili Bektaş'a söz vermiştik değil mi? Evet, dur bakalım onun mesajını da bulalım. Sevgili kardeşinize madem Dilbere'yi çaldık, mesajını da Dilbere'ye okuyalım değil mi? İyi akşamlar kral, ben Bektaş Karaca, canımdan çok sevdiğim biricik canım karım Cansu Karaca'ya, oğlum Hasan ateşime gelsin, onları çok seviyorum demiş. Evet, şarkımızı çalıverecektin kral, seni seviyoruz, gecen güzel olsun demiş. Eyvallah, selamlar olsun, çalacağız dedik, söz verdik, çalarız tabii ki. Alışkanlık haline getirmeyin ha. O gün gönlümden koptu. O gün çalmadım ama dedim bir dahaki programa çalacağım diye. Alışkanlık edip de herkes istemesin sonra. Vallahi yetiştiremem. Daha önce geçen sene yaptığımız gibi ne yapacağız? Bir gün sizden gelen isteklere yer vereceğiz tabii. Herkesin isteğini çalamadığımız için ilk okuduğumuz mesajın isteğini çalacağız. 3-4 tane 5 tane mesaj okuyup şarkımıza geçeceğiz. O şekilde geçen seneki gibi yapacağız inşallah. Onun size haberini edeceğim şu gün olacak diye.

0: Sıradaki parça İsmail Aker'den Tayfun Karaca, Ali Yıldız ve Erkan Hoca da armağan olsun demiş dinleyicimiz. Doğan Demir Yılmaz'dan abilerim, Besat Tolga Deniz, Nuri Bal kardeşim, Erol Üşenmez, Özgür Su, Ali Şahane Alşan, Osman Bıyıklı, Ali Dölek, Metin Mucuk, Yunus Emre Tokyürek için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamun Aleyküm yayınlar, sıradaki şarkılar Hasan Sakar'dan Can Dostları, Metehan, Hacı Boncuk ve Gökhan Güven'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ne oldu kardeş diyeceğiz. Dilberay ile sizleri baş başa bırakacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Vallahi listemde çok güzel şarkılar var ha. Benden söylemesi.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be.

0: Fırat'a selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Fırat'la Arabesk Rüzgarı.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü.

0: 4.33 Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
4: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Bir şey. Aracılar full okul.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Son saatimize girmiş bulunmaktayız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Ferdi Tayfur alacak. Merhaba abi, sıradaki şarkı eşim Berkay Zabun oduna gelsin.

tane hayalim varsa, birinde de sen varsın her şeyim. Yol ne kadar zor olursa olsun, ellerim hep ellerinde olacak demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı asetim canım sevgilim Kadir Çelik'e gelsin. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Köy. Sıradaki şarkı değerli ve Aslan abilerim Muzaffer.

0: Sonlandırmış dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. Merhaba yayınlar, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Alişan Alşan, Ali Dölek, Osman Bıyıklı ve özü sözü bir Beysat Demir Yılmaz abime gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir çay içimlik diyecek, sonrasında burada olacağız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına.

0: Emre İyiceli, Ceyhan, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Mustafa Bıyıklı. Bugünkü çalacak olan şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı ve dostları Doğan Demir Yılmaz ve Erol Üşenmez'e Özgür Su'ya gelsin demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topçu, sıradaki şarkı Aslan Oğlum Kadir Çelik için armağan olsun. Seni çok özledim oğlum. Annenin yüreği hep seninle diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar canım kardeşim. Berkay Zabınoğlu'na hayat yolun hep güzelliklerle dolsun. Yüzünden, gülümsemen, kalbinden umut hiç eksilmesin. Seni çok seviyorum. Sıradaki parça canım kardeşim ve dostlarıma armağan olsun demişler.
1: Bu kalbim sensiz atamaz. Beni gönlüm.
0: Enver Yılmaz'la sizleri baş başa bırakalım. Can çiçeğim desin. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin FM 104.6.

Çay İşimlik. Ömrü tükettik de birlik. Sevgili Ferdi Tayfur, sizler gibi sevgili dinleyenler, devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. İyi yayınlar Fırat abi, ben Belihan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin.

Sen can şimdi. Hayallerimi yıktın. Beni kahrettin. Tükettin. Mahvettin. Gittin mi canım şimdi? Gittin mi canım şimdi?

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Hala cağ kebabı yemediyseniz sizleri Erzurum'un meşhur cağ kebabına davet ediyoruz sevgili dostlar. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Ve Abdülsamit ve ekibine buradan kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Ben Mersin'den Ayşe, sıradaki en güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Veysel Gündoğdu diye gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşim için armağan olsun. Seni çok seviyorum. Uyuduğumda aklımdasın. Her sabah kalktığımda yanımda hissediyorum demiş. Allah'a emanet ol. Ölüm olsa seninle yola baş olsak, senin gibi kral, senin gibi reis lazım diyerek mesajını sonlandırdı sevgili dinleyicimiz. Bir yayınlar sıradaki parça Emre Eyceli'den dostu Velihan Çelik'e armağan olsun demişler. Bir yayınlar kardeşim, sıradaki parça biricik oğlum Velihan Çelik ve sizlere armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş sevgili Hüseyin abimiz. İnsan nasıl hissederse öyle yaşar. Bir sözü diğer sözüne uymayan insan evlatları ile muhabbeti kesmek en doğru karardır demiş Hüseyin abimiz.
1: Hasretinle sürünsen de, bin parçaya bölünsen de, canım gitse gömülsen de.
0: Can Karaböcek'le sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında bakayım. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Son yarım saatimizde karşınızda olacağız. Yine birbirinden güzel şarkılar var. Hiçbir yerden ayrılmayın.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
3: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: bize. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli Şube

0: evlerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017 0533-224-2017 Barış Otocam.
4: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144602 0542 144602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix Italia Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix Italia'da. Mix Italia Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551-815-0161. Mix Italia, lezzetin adresi.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
8: Fırat'la Damardan Kalbe.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Son 24 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Selam Fırat, sıradaki şarkı Bedirhani Bili'den Ömür Kara'ya armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Zeynep Alışlı'daki parçalarından çok sevdiğim oğlum Paşam Mert Alışı armağan olsun seni çok seviyorum demiş dinleyicimizin yayınlara. Hayırlı akşamlar, ben Elisa Duru Çelikse'deki şarkı hasretine dayanmaya çalıştığım güzel babam Kadir Çelik'e gelsin seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Sıra'daki şarkı abim Ümit Şeker ve arkadaşları Mahmut Sabah, Çetin Bakarç, Ömer Esen, Mustafa Can Sabah, Sercan, Cihan, Gökhan Güven. Polat Can'a armağan olsun demiş. Aldatmak kolay değil. Dönek şarkı oğlum Berkay Zabunoğlu'na armağan olsun. Geçmiş doğum günün kutlu olsun seni çok seviyoruz demişler. İyi akşamlar sıradaki şarkı Deniz Açıkbaş ve Nadir Demir'den Aslan abimiz Ali Döli'ye armağan olsun. Kardeşimiz Atakan Yılmaz'a gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Süleyman, Fatih Çağ, Silifke'de bulunan değerli dostlarım İbrahim Güvendik, Ertuğrul Coşkun, Yalçın Şimşek, Selami Şarlak, Mehmet Can Usul, Yusuf Gül, Bülent Savaş, Caner Küçüksel, Doruk Üşenmez, Ümit Mülayim, Mahmut Murat, Alperen, Cunkur'a armağan olsun yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle geçtiğimiz dakikalarda reklamlar da öncesinde bakıyorum böyle yani çalacak şarkım kalmadı. 2-3 tane şarkı kaldı. Allah Allah diyorum ya, ben bütün şarkılarımı ayarlamıştım. Şimdi otomasyonu ayarladığım şarkıları yüklerken bir hata vermişti, eksik eklemiş. Şimdi Seyfi Doğan ayarlamıştım, Ümit Besen ayarlamıştım. Nasıl olmaz dedim Ümit Besen'le Seyfi Doğan'a. Sonra jeton düştü arıza verdiği. Seyfi Doğan'ı çaldım mı acaba dedim ama çalmamışız meğerse. Ümit Besen'e de eksik attığı için arada kaynayıp gidecekti. Var ya bu güzel şarkılar. Güzel bir şarkıdır Ümit Besen'in yorumu. Dinmeyen sızım var diyecek. Sonrasında da ardına yaşayan efsane gelecek.

Bilmeyen sızımız var. Bitmesen sizlerdi sevgili dostlar. Ya koskoca şirket var ya, hatırlıyor musunuz geçen sene? Masum pili bitip bitip duruyordu. Yayın ortasında bir gün küt diye kaldı, hiçbir şey yapamaz oldum. Gidip aşağıdan pil alıp gelmiştik. O kadar da söyledim, patron pil al, patron pil al diye. Adam ne yapsın işte, gariban radyo canım. Pil alacak parası yok. Cebimizden verdik. Şimdi de aynı şeyi klavyede yaşıyoruz abi. Bu kadar olmaz yani. Ya bir şey yapacağız. Klavyede tuşa basıyorum, işlem yapmıyor. Neyse, yarın bize yine market yolu gözüküyor belli ki. İyi yayınlar Fırat abicim. Ben Gülhan Çelik. Sıradaki tüm güzel

0: Şarkılar canım abim, Velihan Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem, çok özledim demiş. Ay 36 gün diyor. Hadi bakalım inşallah. Hasan Gümüş abime sıradaki parçalar gelsin de Damla yenge diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar Merve'den canım kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Bu neymiş? Ekran görüntüsü çekmiş atmışlar. Ben Mutlan, Hatice Bıdılı. Gözümün nuru bal kuzum, karanfil çiçeğim, senden uzakta geçen her günüm bana bir azap. Seni çok ama çok seviyorum. Sıradaki parça can parçam Ayşegül Durmuş'a gelsin demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin abi, ben Berna Dölek'ten. Sıradaki parçayı canından çok sevdiğim babam için söyler misin demiş. Söylemiş bulunduk. Selamun aleyküm Fırat abi, ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parça Aslan Babam, Acun Karal, değerli abilerim Ömür Kara, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Şalker Ozan, Yılmaz Doğan, Ali Yüksel, Ahmet Gökçe ve sana armağan olsun demiş. Teşekkür ederim sevgili kardeşim, benden de sizlere armağan olsun. Tanrım ağlatacak, beni mi buldun diyecek. Taverne müziğin babası, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı, telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
2: Arabesk'in Atay Damarı, Fırat yayında.
3: Mersin FM.

0: mı ağlatacak, beni mi buldun? Bizim babası sizlerle sevgili dostlar. Evet, yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. İmparator yorumu gelecek şimdi. İyi akşamlar, sıradaki şarkı canım oğlum Berkay Zabunoğlu'na gelsin demiş. İyi akşamlar, sıradaki tüm şarkılar Sezer Köse'den. Öncelikle Ali Döle kardeşime, sonra Emin Varmaz, Atakan Yılmaz kardeşim için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Kuşçu Ömer'den Ulaş Dimdi Ömür Kara için gelsin, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. İyi akşamlar. İyiler. Sıradaki şarkı Mesut Çulhacı'dan can kardeşi Cengiz Aktepe için gelsin demiş dinleyicimiz. Hesabım var. İmparator yorumu radyonuzda sizlerle. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat yayında.

0: İmparatoriyorum'u sizler sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız. Evet, mesaj göndermeyin arkadaşlar. 15 tane mesaj var şu an. 7'sini şimdi okuyacağım. 8'ini de bir sonraki şarkıya saklayacağız. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Ali Akar kardeşim. Doğan Demir Yılmaz'a sıradaki şarkı gelsin demiş. İyi yayınlar çalan tüm şarkılar canımın içi sevdiğim Hıdır Poyraz için gelsin seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam'ı yayınlar sıradaki şarkı Davut'tan kardeşim Ömür Kara, Mehmet Ali Güçlü, Şavker Ozan, Doruk Uşenmez, Acun Karal, Ali Yüksel, Serhat Uygun, Bediran Dürek, Ömer Kuşçu, Ulaş Dimli, Mustafa Yerli, Bediran için armağan olsun demiş. İyi akşamları yayınlar sıradaki şarkı Gülnur Sudan, Ömür Kara, Doruk Uşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Bediran Dürek, Serhat Uygun için gelsin sizleri çok seviyorum demiş. İyi akşamları yayınlar sıradaki şarkı Anneleri Gülnur'dan demişler. Yine aynı isimler deminki okuduğumuz mesaj. İyi yayınlar ilk göz ağrım kızıma ve karnındaki biricik torunuma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum Nisa kızım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar abi ben Leyla Çalışkan sıradaki şarkılar can işim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Beni çok seviyorum sevgilim mut sensiz çok bomboş diyerek mesajını sonlandırmış. Evet Seyfi Doğanay ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bırakmadı Seydan beni diyecek. Sonrasında da son şarkımıza kapanışımızı yapacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

Bırakmadı sevdan beni. Seyfi Doğan'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Son şarkımız. Selamlar abi, biz iki kardeş, Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sadık şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin, seni çok seviyoruz demişler. İyi akşamlar kral canımdan çok sevdiğim, sevdiği annesi Cansu Karaca'ya, ben canımdan çok sevdiği kardeşi Hasan Ateş'e gelsin Eylül Karaca diyerek mesajını sonlandırmıştım. Necimiz iyi akşamlar, ben Faruk Uşenmez, sadık şarkılar abi Meral Uşenmez'e ve onun kardeşi Doğan Demir Yılmaz'a gelsin demiş. Selam, ben Günler'den Hüseyin Irmaksa'daki parça. Kaynım Abdullah Taş'a, oğlum Tufan Cini, arkadaşları Mehmet Kurnaz, Mehmet Gültekin, Mert Gezer, Durmuş Ali Kavak, Tolga Dal, Hasan Sakar, Fatih Sezgek, Seyfettin Tokmak, Gökhan Göktağ, Murat Ak, Kaan Tat ve tüm arkadaşların armağan olsun demiş. İyi günler, ben Özdeş Üşenmez. Sıradaki şarkılar öncelikle kardeşim Erol Üşenmez'i, Cihan Çekiyar, Doruk Üşenmez'e ve değerli kardeşlerime gelsin demiş. Fırat, iyi günler, ben Adanalı Mehmet Silifke'de bulunan canımın canı, ikinci baharım küçüğüme, Zehra'ma tüm şarkılar gelsin demişler. İyi günler Fırat abi, ben Mazhar Kör, bir gülüşünü gördüm cennetin fragmanı gibi, sıradaki şarkılar canımın içi şuleme armağan olsun demiş. İyi akşamlar, ben Ali Ensar Dölek'ten, sıradaki tüm şarkılar Aslan Babam Ali Dölek için gelsin demiş dinleyicimiz. Çok kolay. Son mesajımızdı, onu da geride bıraktık ve bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz sevgili Abdülsamit ve ekibine. Bu güzel şarkımızı armağan edelim. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Yarın saatler yine 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız sevgili dostlar. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Yarım yok ki yaram sarsın, kimsem yok ki bana yansın. Beni bende bitirdiler, zalim kullar, beni bende bitirdiler.

0: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim. Mersin Efendim.
1: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarındaysa kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

anlamakla, sabretmekle varmış. Ama biz bunu seninle başaramadık. Ve her şey olması gerektiği gibi oldu, bitti. Şimdi geriye sadece bir teşekkür kalıyor. Bana kendimi gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Bu da olması gerekenin ta kendisi. Başaramadık.

Bir türkü bilirim gitmeye dair. Kulaklarımda çalınır durur. Ne çare, bir yolunu bulamadım, gidemedim. Yollar kapanır durur. Gidemedim, mor koyunlar melemedi. Melemedi de ben gidemedim. Yollarda kurudu çiçekler de açtı artık. Ben gidemedim. Kaç kereler niyet ettim, gidemedim. Bekleyenlerim var oralarda. Görülecek işlerim var benim. Gidelim gayrı gidelim. 11 ayın birisinde gidelim. Sevdiğim var uzaklarda. Anam var, bacım var. Sıla bitirdi artık beni.

En çok ıssız akşamlarda düşünürüm seni, bir başıma kaldığımda. En çok yönlerin gittiği zaman, birdenbire yıldızlarla ışıyan memleketim, sılam, gurbetim ve sen. Bir ince yağmurda memleketim gelir aklıma, damla olur düşer

Adım sarhoş acıkmadan, bir meçhulde kaybolmadan, rüzgarlarla savrulmadan.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.

Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Ve tabii sizlerin istediği şarkıları da dinleyeceğiz. Ve şunu bilsem, mesajlarınızı paylaşacağız. Çok mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

bir Lara yorumunu geride bıraktık. Unutamadım. Sizlerleydi. İyi yayınlar Gözne yolundan Tarık ben demişler. Sıradaki şarkıyı tüm Mersin esnafına ve yoldaki sürücülere armağan ediyorum. Hayırlı günler diye mesajına son vermiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim.

Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bir Serkan Kaya şarkısı dinleyeceğiz şimdi sizlerle, Dağların.

0: Biz az önce aslında bu şarkıyla insanın yaşadığı özlemi ve toparlanma çabasını dinledik bir ayrılıktan sonra. Baharı ararken kışın daha da ağır gelmesi.
1: Seni öyle.
0: Şimdi bir istek şarkım var. İyi günler Selin Hanım, Sibel ben. Öğle servisinin tatlı telaşını atlattık. Ekiple mutfakta mola verdik demişler. Bizlere İzzet Yıldızhan Canımın İçi şarkısını çalar mısınız? Bu şarkıyı sabahtan beri koşturan tüm salon ve mutfak ekibimize armağan ediyorum demişler. Emeğinize sağlık, kolay gelsin diyelim. Sizlere armağan olsun bu güzel şarkımız. Canımın için. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de sizlerle ve sevdiklerinizle mesajlarınızı paylaşabiliriz. Tekrardan Sibel Hanım'a selamlarımızı gönderelim ve şarkımızı hep birlikte dinleyelim.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi şu an çalan şarkıyı değerli arkadaşım Melisa'ya armağan ediyorum öncelikle. Herkesin bir hikayesi var. Ve ne hissediyorsanız da bunun bir şarkısı var. Burada herkesin bir şarkısı var. Tek hikaye insanların kendi hayatında, kendi yaşamında değil yani. Düştüm. Şarkılar gerçekten her şeyi anlatıyor.
2: Bir Allah'ın kulu tutmadı gitti. Onun kalbi taştan.
1: Şu anda bizleri nerede dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Bizlerle mesajlarınızı paylaşın. Biz de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşalım. Gitme dayanamam intizar sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Timuçin Esen yorumuyla dinledik Sevda Yüklü Kervanlar sizlerleydi. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin Selin Hanım Erdemli'den Hasan Ben İmparator'dan bir şarkıyı sabahtan beri benimle birlikte çalışan canım babama armağan etmek istiyorum demişler. O zaman bir sormadın beni diyelim. Eğer sizler de radyonun sesini açtıysanız sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Ve şu an yolda olan bir dinleyicimiz varmış. Radyonun sesini açık demişler. Sıradaki şarkı değerli eşim Burcu'ma armağan olsun diyerek de sonlandırmış mesajını. Zaten yolun en güzel eşlikçisi radyo. Selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar dileyelim sizlere.
1: Bu şarkı düşmez, dilin söylese de gönlün.
0: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter diyeceğiz. Mehmet Fatih yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.
2: Selin yayında. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

İşte insan bazen gururuna yeniliyor, sevdiğini kırıyor ve ancak onu kaybedince yaptığı hatayı anlıyor. Sözümü geri aldım dedi Karın Kolçak, sizlerleydi. Gururun araya girdiği bir ilişkide

Sevgiyi kaybetmeden önce hatayı fark etmenin hikayesi. Sözümü geri aldım, ne olur anla beni dedik. İyi günler Selin Hanım. Toroslardaki yetkili otomotiv servisimizden müşteri ilişkileri sorumlusu Murat ben. Sıradaki şarkıyı sabahtan beri çalışan servis personelimize armağan ediyorum. Yayınlarınız daim olsun demişler. Ben de kolaylıklar diliyorum sizlere. Başta Murat Bey olmak üzere tüm servis personeline selamlarımızı gönderelim ve bu güzel şarkımızı armağan edelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66. Elimiz mahkum Ebru Gündeş sizlerle.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Demiştim ya, ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada bu programda herkesin bir şarkısı var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Eren ben. Çok yoğunluğum var demişler. Öyle molasına çıkmıştım ama aklım yine onda. Sıradaki şarkıyı şu an işte yoğun bir şekilde çalışan canım sevgilim Aslı'ya armağan etmek istiyorum. Günün tüm yorgunluğunu alsın götürsün demişler. Gerçekten bazen şarkıların öyle bir etkisi oluyor ki. Ey halimi sorarım, ey derdime yanarım. Tüm yorgunluğumuzu da alıp götürüyor. Eren ve Aslı'ya da selamlarımızı gönderelim.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Çaylarımızı, kahvelerimizi de aldık tabii ki o arada. Onlarsız olmuyor biliyoruz ki. Şimdi o zaman bir mesaj paylaşayım. Bir istek şarkım var. Hayırlı günler Selin kızım. Tarsus Sanayi'den İsmail ben demişler. Cengiz Kurtoğlu düşünecektin şarkısını yan dükkandaki

0: Kadir Usta'ya ve tüm esnaf dostlara gönderiyorum demişler.
1: Nasıl yalvarmıştım dur gitme diye bana sor.
0: Selamlarımızı gönderelim.
1: Etmeyecektim.
0: Herkese de bereketli işler diliyorum.
1: Ayrılıp giderken
0: çalışanlara, işinin başında olanlara selamlar. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Kalbinin bu aşkına
0: bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabilir, en güzel şarkıları çalabiliriz. Çünkü burada herkesin bir şarkısı var. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim, şöyle şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: uzaktan gelir gibi ses. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.
1: Çok naif bir şarkıyı geride bıraktık. İrsan Tezer ve İlhan Şeşen düeti. Ne tuhaf sizlerleydi. Yine bir istek şarkıyla devam ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den Serdar ben. Ben Deniz'den biri var çalarsanız çok mutlu oluruz demişler.

0: bu şarkı çalınmaz mı?
1: Bir hayal değil öncesinde adın konmuş aşk dilinde.
0: Başta Serdar Bey olmak üzere bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Kendine sen bitmedin bak içimde.
0: Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkımızdan sonra da bir reklam aramız olacak. Ve şarkımızı tabii ki Ali Özbay ekibine ve müşterilerine de armağan ediyorum. Ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinliyoruz.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Yıkıldım sevgilim diyeceğiz. Pişmanlık, yeniden dönme isteği. İnsan sevdiğinden ayrılınca ne kadar zorlandığını anlıyor ve bu kez karşısındakine beni yeniden kabul eder misin diye soruyor. Tabii bir yandan da korkuyor. Çünkü tekrar aynı şeyleri yaşamaktan çekiniyor. Yani çok zor, çok inanılmaz bir çelişki.
1: Beni perişan etti, yıkıldım sevgilim.
0: Yıkıldım sevgilim, kaldırır mısın? Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim.

tabii sorulur sorulmaz değil ama ya siz yine de çok bel bağlamayın. Ve yürüyüşüne eşlik ettiğimiz bir dinleyicimiz var. Bozca sahilden selamlarını göndermiş. Bebek arabasını aldım, sahil yolunda yürüyüşe çıktım. Bu şarkı günün bu saatinde. Sahilde yürüyüş yapmamızın sebebine canım eşim İbrahim'e armağanım olsun. Seni seviyorum demişler. Biraz duman. İşte desteğin önemi gerçekten. O umarım hep mutlu olursunuz böyle. Ama bir sahil yürüyüşünü gerçekten şu an o kadar çok isterdim ki. Bir kafamda rahat olsaydı. Oh mis yani. Selamlarımızı gönderelim. Biraz kül, biraz duman diyeceğiz. Metin Şentürk sizlerle.

Gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer.

Gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun. Senden başkasını sevdiysem eğer. Sen benim canımsın, hem de cananım. İstersen uğruna yansın bu canım. İster herkes bana serseri desin.

0: Şimdi bir mesaj daha paylaşacağım. Daha sonra reklam aramız olacak. Selam selamlar, Zafer Bersin merkeze doğru diyorum. Yol açık, havis gibi demişler. Ayrılmak mı gerekirdi şarkısını uzun yoldaki tüm şoför dostlara gönderiyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Selin Yayında.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Ayrıca artık son şarkılarımız, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi istek şarkımızla devam ediyorum. Merhaba Selin Hanım, Gizem ben. Zafer Peker hayranı olarak Kalbim Yanar şarkısını ekran başındaki tüm yazılımcı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. Herkese kolay gelsin demişler.
1: Derim dalar geceye sabret dedim.
0: Bu şarkısı da gerçekten o kadar güzel ki.
1: Son dedim kendime.
0: Sizlere armağanımız olsun.
1: Belki de kendimi yitirdim seni.
0: Diyelim ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Sensiz ben ne yaparım, kurtar beni, kurtar ne olur dedik. Şimdi Orhan Ölmez'le devam ediyoruz ama ayrıca son şarkılarımızı da çalıyoruz. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Senden vazgeçtim diyeceğiz. Bazen insan olmayacak bir şeye çok umut bağlıyor. Olmayacak bir doğaya amin diyor. Sonra anlıyor ki kendini daha fazla yormanın anlamı yok. Yani senden vazgeçtim derken aslında biraz da kendini yeniden buluyor bence. Ben kendimi sonsuz sevecektim. Birazcık sevseydin. Ama senden vazgeçtim Orhan Ölmez sizlerle.

0: programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere diyorum ve sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

olsa yaşlılar, sensiz soframda taş olsa ağaçlar, sel olsa yıllar, kan olsa yaşlılar, sensiz soframda taş olsa ağaçlar.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansındasınız. Babalar Restali ile sizlerleyim, bendeniz Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Güne biraz neşeyle başlayalım dedim. Cengiz İmren, sana yandım diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından en baba, en damar resitallerle devam edeceğiz programa. Cengiz İmren, sana yandım diyecek şimdi.

Cengiz İmren'le size çok güzel bir gel çağrısı yaptık. Eğer radyonuzun başına geldiyseniz babalar resteleriyle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Cengiz İmren resteleriyle devam edelim programa. Ben olmayınca diyecek şimdi sizlerle radyolarınızda. Dönme. Gelenler gideni aratır, kimi seversen sev, hep hatırlatır diyecek. Sizleri bu güzel Cengiz İmren şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Ben olmayınca.

0: havalar resitali.
1: Şimdi programa Erol Budan'la devam edeceğiz. Aşk acısı diyecek. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile devam edeceğiz. Erol Budan Aşk Acısı diyecek.

Aşk acısı çekmez uzun. Seven kalbim böyle bilir. Yakar teni sanki bir kor. Sevgi böyle dile gelir. Aşk acısı çekmez uzun. Seven kalbim böyle bilir. Yakar teni sanki bir kor. Sevgi böyle dile gelir.

bomboş gelir. Kimse duyurmaz, feryat etsen her şey sana bomboş gelir. Kul olursun hiç uğruna, bir de sana Mecnun denir. Kul olursun hiç uğruna, bir de sana Mecnun denir.

kuşum, kalp kafesi açmaya dur. Değişiyor huyu suyu, hal bilmezse

0: de sana Mecnun denir hey.
1: Babalar resitali, devam edecek, Babalar resitali, devam ediyor.

Reklamların ardından programımıza devam ediyoruz. Az önce Erol Budan Resteli ile Aşk Acısı demiştik. Şimdi de Erol Budan Resteli devam.

Buldu sevdiğim cennetim güllerim. Soldu sevdiğim.

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi aranızda dün de dinleyenler varsa Taverna çalamadığım için biraz üzülmüştüm açıkçası, listeye ekleyemedim. O kadar güzel şarkılar ekledikten sonra sıra gelmedi ama şimdi de bir Taverna'yla devam ediyoruz. Hatta bugün iki tane Taverna resitalimiz var. Çok güzel bu gerçekten. Taverna demek daha çok hoşuma gidiyor sanırım. Ferdi Özbeğen'le sizlerle birlikte olacağız. Özleyince klişelerden gitmek istedim. Ağla halime diyecek Ferdi Özbeğen sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi de Sinan Özen Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Galiba Sinan Özen'den şarkı dinlemeyeli de epey uzun zaman oldu. Gamze'deyim deva bulmam diyecek şimdi Sinan Özen yorumuyla sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı radyolarınızda baş başa bırakıyorum. Ardından da Resitali'nin devamında Sinan Özen unutamam seni diyecek.

0: Dualar Resitali.
1: Unutmak zaten zordur. Hem ne demiş şair? Birini unutmak için un ufak olmak gerekir. Bildiğimiz un, ekmek unu. O kadar un ufak olup da parçalanamayacağımız için, parçalandığımızda da yok olacağımız için unutmak zor, unutamayız. Arif Susam bırakma beni diyecek, yalvaracak resmen sevgiliye. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

ayrı kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayatta

güçlü duygum, yaşamak hevesi, sevmek umudum, sensin tek arzum, en

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar İstelindeydiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba listelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arabeskin en baba seslerinden en güzel şarkıları, en güzel listeleri dinliyoruz. Şimdi Arif Susam sana mı tapacaktım diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakırken tekrar görüşene dek hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar sizlerle birlikte Arif Susam sana mı tapacaktım şarkısını baş başa bırakıyorum.

kölen mi olacaktı? Şu üç günlük dünyada kölen mi olacaktı?